sapan gençler. Selam size ey Gazze'li müminler. Selam şehadetin aşığı erler. Selam sana Kundak'taki şehidim, bebeğim. Selam Kudüs'e kurban mücahidim, yiğidim. Selam aslan doğuran annelerim, binler selam. Selam sana ey mahzun Filistin.

her tarafta ölen neden Müslüman? Buna dur diyecek vahdet ne zaman? Kalmadı gönülde, kalmadı derman. Ümmetin vahdete ihtiyacı var. Ümmetin vahdete ihtiyacı var.

0: saadet yolunun en büyük ve en son rehberi. Allah Teala'nın en sevgili kulu ve Resulü Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin her haliyle güzel, dürüst ve örnek hayatı bu programda. Serveri Kainat Efendimizin doğumundan nübüvvet vazifesini alıncaya ve ahirete irtihaline kadar geçen örnek hayatı bu programda.
1: Can Demiryel'in sunumuyla aydınlığa doğru hafta içi her gün radyonuz Cemre FM'de.
0: Dilim seni söylesin, kalbim hep seni ansın. Sevgimle çarpmayan kalp göğsümde bulunmasın. Mis kokan toprağına yüzlerimi sürmeden, isyan ile çürüyen gözlerim kapanmasın.
2: Hakkın yolunda, halkın hizmetinde. Cemre Efendi.

zamanlar dinleyin. Bu yiğitlerin destanıdır. Onların vakitleri şehadete ayarlıydı. Gönülleri şehadete sevdalı. Gün gelir, o sevda ile kalkılır, o sevda ile yola çıkılırdı. Tek sevdaya doğru. Gariplerin sevdasıydı bu. Gönülleri bir, hüzünleri bir, sevinçleri birdi onların. Anlayamazdı bunu kalbi mühürlenmişler. Anlayamazdı kendi elleriyle kendi kalplerini mühürleyenler. Anlamadılar, bilemediler, bilemeyecekler mahşere kadar. Siz fe eyne tezhebun, nereye bu gidiş, nereye kadar? Güneşten muştularla geldi çocuklar. Geceden sararan mevsimlerden geçtiler.

0: Hayat istikrarın kendisi olmalıdır. Gelgitlerini yaşamamalıdır Müslüman dünyanın. Yolu dönüşsüz, dini tavizsiz, adımı ve nefesi İslam olmalıdır. Sevmekse sevmek, ölmekse ölmek kadar net olmalıdır çizgisi. Sevdiklerinden uzak, sevmediklerine yakın tutan bağlarından kurtulmalıdır şehveti. Bunun derdiyle varız. Bunun faydasına reçetiyiz. Bayram bizim bayramımız. Bayramımız mübarek olsun.
1: Günlerden cuma. Uhud'a gelenler var. Medine yolu toz duman. Uhud'a gelenler var. Bir dalsa da şu hava, görsek Medine-i Münevvere'den Uhud'a gelenleri. Bir görsek Allah Resulü'nü ve eroğlu elleri.

0: Bakın, göründüler işte. Atının üzerinde evrenin efendisi, cihanın göz bebeği, Uhud'un sevgilisi. Sağında ve solunda ashab-ı güzin, önündeyse iki üveyk yürüyor. Biri Sad bin Muaz, diğeri Sad bin Übade. Allah'ım bu ne edep, atlarının bile başı yerde. Bakın şu iki gence, ikisi de 15'inde. Şu kısa boylu olanı Rafi bin Hadic, parmaklarının ucuna basıyor ki boyu uzun görünsün. İyi ok attığı söylenince izin veriyor Efendimiz. Diğer genç ise Semüre bin Cündü. Ağlayarak peygamberinin yanına gidiyor. Ya Resulallah diyor, Rafi'ye izin verdiniz, bana niye izin yok? Ben Rafi'yi güreşte yeniyorum. Efendimiz tebessüm buyuruyorlar ve bu iki ana kuzusuna güreş tutturuyorlar. Semüre Rafi'yi yenince güreşte, Fahri Kainat ona da izin veriyor. Günlerden cumartesi, Uhud'a gelenler var. İşte Ayneyn Tepesi, Okçular Tepesi. Başlarında Abdullah bin Cübeyr, Sultan'ı dinliyorlar. Düşmanı yendiğimizi görseniz de, size haber vermedikçe, adam göndermedikçe yerlerinizden asla ayrılmayın. Kuşların cesetlerimizi kapıştıklarını görseniz dahi, ben size adam göndermedikçe yerlerinizden asla ayrılmayın, asla ayrılmayın. İki ordu da hazır, iki ordu da harp nizamında ve Uhud'un kalp atışları dışında yeryüzü nefes bile almıyor. Sessizliği bozan Kureyş'in sancaktarıdır. Söylediği her söz küfür kokulu. Benimle çarpışmaya er meydanına kim çıkar? Bu bir meydan okumadır. Cevapsa bir çift ayak sesi. Gözler Uhud toprağında yürüyen bu ayaklarda. Kime ait bu adımlar ki? Bastığı toprak Allah diyor. Ve Esedullah namıyla Hazreti Ali yürüyor. Birkaç saniye, bir tek hamle. Allah'ın aslanı dimdik ayakta, Kureyş'in sancağı ise yerde. Ardından bir başkası yükseltiyor sancağı. Ama bilmiyor ki bu defa kim var Uhud meydanında. Gökyüzünde yıldırımlar, yeryüzünde Hamza var. Asıl şimdi başladı Uhud'un türküsü. Tam üç katı düşmanla peygamber ordusu göz göze ve diş dişe. Uhud'da yiğitler var. İşte Ebu Dücane. Kılıcın üzerinde bir yazı. Korkaklıkta ar, ilerlemekte şeref var. İşte Mus'ab bin Umeyr. Zırhını giyinince nasıl da peygambere benziyor. Ve döne döne savaşan Hazreti Hamza. Ben Allah'ın arslanıyım diyor. Ebu Katade'ye bakın. Bakın bir ok fırlıyor müşrik yayından. Bir ok havayı yara yara geliyor. Hedefte Resulullah var. İşte Ebu Katade, okun Fahri Kainat'a doğru gittiğini görünce Allah'ı andı önce ve uzattı başını. Ok Katade'nin gözüne saplandı. Uhud'da yiğitler var. Şirk ordusunu bozguna uğratan. Ömer bin Hattab'a bakın. Gözleri çakmak çakmak. Ama telaş var yüzünde Hazreti Ömer'in. Bu ne hal ey Ömer? Düşman hüsran yaşarken, zafer kazanılmışken, bu ne hal ey koca Ömer? Niçin Okçular Tepesi'ne bakıyorsun? Neler oluyor orada? Niye iniyor okçular Ayneyn Tepesi'nden? Allah Resulü haber vermeden niye iniyorlar? Ey Abdullah bin Cübeyr, durdursana okçuları. Durun, Allah aşkına durun. Arkanızdan düşman geliyor, inmeyin yerinizden. Sahabe sendeliyor, inmeyin yerinizden. Kainat yalvarıyor, inmeyin. Sultanlar sultanını incitecekler, inmeyin. Peygamber ordusu iki ateş arasında. Efendimizin etrafında 15 sahabe. Bakın, mübarek elleri Resulullah'ın yüzüne kapanıyor. Kainatın affı için semaya kalkan eller şimdi kan içinde. Yetiş ey Ebu Ubeyde, nur saçan yüz kan içinde. Zaman donuyor sanki ve dudaklarının arasından bir şey düşüyor. Kıpkırmızı bir yakut gibi peygamberin mübarek dişi. Uhud dağını bir titreme alıyor. Zaman donuyor sanki ve gökler yırtılıyor. Uhud dağını bir titreme alıyor. Kimse Uhud'a ilişmesin. Çünkü bir ses geliyor altı yerden. Muhammed'in dişi yere düşmesin. Ve Cibril-i Emin yaratıldığı günden beri en hızlı inişiyle iniyor. Çünkü altı yönden bir ses geliyor. Yere düşmesin Muhammed'in dişi. Kara bulutlar çöktü Uhud'a. Bir ses ortalığı velveleye verdi. Muhammed öldürüldü. Muhammed öldürüldü. Eğer o öldüyse ben niye yaşıyorum diyen Enes bin Nadr atıldı küfrün alevleri arasına. Artık yaşlı gözler sevgiliyi arıyor. Kab bin Malik Hazretlerinin sesi duyuldu. Resulullah yaşıyor. Allah'ın Resulü yaşıyor. Onun miğferinin arasından ışıl ışıl parlayan gözlerinden tanıdım. Habibullah yaşıyor. Onu şefkat dolu gözlerinden tanıdım. Ashab-ı Güzin'in sevincine bir bakın. Uhud'un sevincine bir bakın. Hazreti Hamza duydu ya, bu yeter. Resulullah yaşıyor ya, bu yeter. Yine daldı Hamza Kureyş'in dalgalarına. Ama savaşırken bir ara sendeledi Hamza. Ve boşlukta bir mızrak belirdi. Ey Hamza! Uhud'u her anışımızda kaç mümin girmek ister mızrakla senin arana. Kaç mümin keşke ben öleydim. Keşke mızrak benim sineme saplansaydı der. Ama şehitlerin seyyidi sensin. Şehitlerin efendisi sensin. Uhud'da şehitler var. Şehitlerin seyyidi Hamza var Uhud'da. Resul-ü Zişan'ın gözlerinden boşalan yaş Hamza'yı yıkar gibiydi. Fahri kainat hiç bu kadar elem duymamıştı. Hiç bu kadar üzülmemişti. Ve amcasına hiç böyle seslenmemişti. Ey Resulullah'ın amcası Hamza! Ey Allah'ın ve Resulünün arslanı Hamza! Ey hayırlar işleyen Hamza! Ey Resulullah'a koruyucu olan Hamza! Allah sana rahmet etsin. Eğer senden sonra yas tutmak gerekseydi, sevinmeyi bırakıp sana yas tutardım. Ve bir ayet yankılanıyor Ahzab Dağı'nda. Müminlerden öyle yiğitler vardır ki onlar Allah'a verdikleri sözde sadakat gösterdiler. Onlardan bazıları şehit oluncaya kadar çarpışacağına dair yaptığı adağını yerine getirdi. Kimisi de şehit olmayı bekliyor. Onlar verdikleri sözü asla değiştirmediler.
1: Değerli Cemre FM dinleyenleri, Cevşen Ülke 1 başlıyor.

0: Birlik ve beraberliğimizi, kardeşlik ve dostluğumuzu en sıcak şekilde hissedeceğimiz Kurban Bayramınızı tebrik ederiz.
1: Bayramınız mübarek olsun.
2: Bayramınız mübarek olsun.
3: Tarihi kentin Şirin Radyosu, Radyo Cemre.

0: Şimdi reklamlar.
1: Eviniz sadece bir yaşam alanı değil, sizin hikayenizdir. Ve o hikayeyi en güzel şekilde yazmak için Artuklu Mobilya ve Dekorasyon yanınızda. Kişiye özel tasarımlarla hayal ettiğiniz yaşam alanlarını gerçeğe dönüştürüyoruz. Ankastre ve mutfak çözümleri, modern mutfak dolapları, gömme dolaplar, şık banyo dolapları, kullanışlı yüklükler, estetik vestiyerler ve daha fazlası tam da size özel dokunuşlarla. Şık, zarif ve seçkin tasarımlarla evinizin her köşesine değer katıyoruz. Artuklu Mobilya ve Dekorasyon. Adres: Ravza Caddesi, Milliyet Mahallesi Muhtarlık Civarı, Elif Ana Sitesi 6, Artuklu Mardin. Telefon: 0544 596 2097.
2: İsot King Çiğ Köfte. Bu lezzeti mutlaka tadın. Çiğ köftenin kaliteli, güvenilir adresi İsot King Çiğ Köfte. Acımız büyük, keyfimiz yerinde. Dubai AVM. Aradığınız birçok şey şimdi tek adreste. Kaliteyi uygun fiyatla buluşturan Dubai AVM, binlerce çeşit ürünüyle alışverişin yeni adresi oluyor. Züccaciye, ev plastiği, hırdavat, elektrik, elektronik, hediyelik, çeyiz, ev tekstili, halı, kutlama ürünleri, oyuncak çeşitleri ve daha neler neler. Deneyimli ve güler yüzlü personelleriyle alışveriş artık daha keyifli, çok daha avantajlı. Hafta sonuna özel kampanya ve indirimleri kaçırmayın. Bizleri Instagram adresimizden takip etmeyi unutmayın. Instagram adresimiz dubai_avm_mardin. dubai_avm_kızıltepe. Adres: 13 Mart Mahallesi, Park Hastanesi Çaprazı, Fuat Yağcı Camii Karşısı, Artuklu Mardin. Kızıltepe Şube, Yenikent Mahallesi, 8. Cadde, Babur Apartmanı 6, 30 metrelik geniş cadde, Kızıltepe Mardin.
3: Asır Panel, asırlık sandviç panel üretiyoruz. 15 bin metrekare alan üzerine kurulu fabrikamızda günlük 10 bin metrekare üretim kapasitesiyle, alanında üstün kalitesiyle marka olmayı hedefleyen firmamız, büyük bir heyecanla günden güne hizmet ağını genişletmeye devam ediyor. Çatı, cephe ve soğuk oda panel üretiminde güvenilir bir adres olma yolunda emin adımlarla ilerleyen firmamızda, deneyimli ve uzman ekibimizle birlikte müşterilerimizin ihtiyaçlarına en iyi şekilde cevap vermek için çalışıyoruz. Adres: 2. Organize Sanayi Girişi Şanlıurfa. Telefon: 0414 502 11.0.
4: Teveccühünüzle büyümeye devam eden İnzar Turizm Hac ve Umre Organizasyonu, tecrübeli kadrolarıyla Allahü Teala'nın misafirlerine hizmet etmeye devam ediyor. Her ilden ücretsiz ara bağlantıyla direkt uçak hizmeti sunuyoruz. Sizleri de kutsal toprakların manevi atmosferini yaşamaya davet ediyoruz. İnzar Turizm'le, sevdiklerinizle en sevgiliye kısa sürede ulaşın.
5: Reklamları dinlediniz.

0: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Kur'an okunduğu zaman ona kulak verin. Sesinizi kesip dinleyin onu. Ki Allah'ın esirgemesiyle kuşatılasınız.
1: Allah Teala bizi hem dünyada hem de ahirette Kur'an'dan ayırmasın.

فتولى عنهم وقال يا قوم لقد أبلغتكم رسالات ربي ونصحت لكم فكيف

لئن لم يرحمنا ربنا ويغفر لنا لنكونن من الخاسرين ولم

0: Hatmi Şerif. Hatmi Şerif'e yarın kaldığımız yerden devam edeceğiz. Allah Teala bizi hem dünyada hem de ahirette Kur'an'dan ayırmasın. Amin.
1: Gönüllere akan ses, Cemre Efendim.

0: Şimdi reklamlar.
1: Meydan Ucuzluk Pazarı. Her türlü hediyelik eşya, çocuklara özel oyuncaklar ve takılar, çeşit çeşit kırtasiye malzemeleri, her türlü mutfak eşyaları, inşaat ve hırdavat malzemeleriyle tüm temizlik ürünleri. Nezih bir ortam ve uygun fiyatlarla hizmetinizdeyiz. Adres: Yeni Mahalle, Cumhuriyet Meydanı, Ziraat Bankası yanı. Numara 7, Kızıltepe.
2: Harikalar AVM. Harikalar AVM. Aradığınız birçok şeyin tek adresi. Züccaciye, kırtasiye, hırdavat, avize, hediyelik eşya, oyuncak çeşitleri, iç giyim, kozmetik, kişisel bakım ve ev temizlik ürünleri. Aradığınız daha neler neler. Yaklaşık 25 bin çeşit ürün yelpazesi, deneyimli ve güler yüzlü personeliyle Harikalar AVM hizmetinizde. Alışverişin en kolay ve en keyifli hali. Adres: 13 Mart Mahallesi, Vali Ozan Caddesi, Raymar Otel 6, Artuklu, Mardin.
3: Zafereoğlu Baklava, tarihin sıfır noktasından gelen lezzet. Damaklarda iz bırakan eşsiz tatların adresi. Zafereoğlu Baklava, fıstıklı ve cevizli baklava, ağızda dağılan fıstık sarma, çıtır çıtır midye ve hasır kadayıf. Burada lezzet yılların emeğiyle hazırlanır. Her şey bir dilimle başladı. Şimdi ise bu eşsiz tat damakların vazgeçilmezi oldu. Her lokmasında ustalık, her diliminde lezzet olan Zafereoğlu Baklava, Kadimşehir Mardin'de hizmetinizde. Bayram, düğün, nişan, söz ve özel davetlerde toplu siparişleriniz özenle hazırlanır, taptaze teslim edilir. Misafirlerinize unutulmaz bir ikram sunmak için siz de Zafereoğlu Baklava lezzetini tercih edin. Zafereoğlu Baklava, tarihin sıfır noktasından gelen lezzet. 13 Mart Mahallesi, Eski AVM civarı, Bizim Toptan Market karşısı, Artuklu, Mardin. Telefon 0555 085 4734. Instagram: Zafereoğlu Baklavaları Mardin.
4: İsot King Çiğ Köfte. Bu lezzeti mutlaka tadın. Çiğ köftenin kaliteli, güvenilir adresi. İsot King Çiğ Köfte. Acımız büyük, keyfimiz yerinde.
5: Özel Mardin Park Hastanesi. Sağlığınız bizim için önemlidir. Sunduğu kaliteli sağlık hizmetiyle sağlık sektöründe Mardin'in marka kuruluşu olmayı başaran hastanemiz, son teknoloji cihazları ve yeni üniteleriyle hizmet ağını her geçen gün geliştirmektedir. Polikliniklerimiz: beyin cerrahi, göğüs hastalıkları, kardiyoloji, nöroloji, ortopedi, genel cerrahi, üroloji, göz hastalıkları, kulak burun boğaz, kadın hastalıkları ve doğum, çocuk sağlığı ve hastalıkları, fizik tedavi, rehabilitasyon, anestezi ve laboratuvar. Hastanemiz 24 saat acil servis hizmeti vermektedir. Adres: 13 Mart Mahallesi, Şehit Mehmet Remzi Yersel Caddesi, numara 8, Artuklu, Mardin. Telefon: 0482 444 36 50 veya 0482 212 22 99.
6: Asır Panel, asırlık sandviç panel üretiyoruz. 15 bin metrekare alan üzerine kurulu fabrikamızda günlük 10 bin metrekare üretim kapasitesiyle, alanında üstün kalitesiyle marka olmayı hedefleyen firmamız, büyük bir heyecanla günden güne hizmet ağını genişletmeye devam ediyor. Çatı, cephe ve soğuk oda panel üretiminde güvenilir bir adres olma yolunda emin adımlarla ilerleyen firmamızda, deneyimli ve uzman ekibimizle birlikte müşterilerimizin ihtiyaçlarına en iyi şekilde cevap vermek için çalışıyoruz. Adres: 2. Organize Sanayi Girişi, Şanlıurfa. Telefon: 0414 502 11.0.
7: Hadi Mardin, şimdi alışveriş zamanı. Evinizin tüm ihtiyaçları için doğru adres Mardin Uygun AVM. Türkiye'nin dört bir yanında yüzlerce şubesiyle hizmet veren Uygun AVM, eviniz için aradığınız her şeyi bulabileceğiniz doğru adres. Ev tekstilinden züccaciyeye, hediyelikten hırdavata, plastikten çeyizlik ürünlere kadar binlerce çeşit uygun fiyatlarla kaliteden ödün vermeyen Mardin Uygun AVM. AVM'de indirimleri kaçırmamak için Uygun AVM Mardin Instagram adresini takip etmeyi unutmayın. Kaliteyi uyguna almak sizin de hakkınız. Adres: Vali Ozan Caddesi, Ergül Mobilya 6, Bizim Toptan Market Üstü, Artuklu, Mardin. İletişim: Uygun AVM Mardin Instagram hesabı.
8: Teveccühünüzle büyümeye devam eden İnzar Turizm Hac ve Umre Organizasyonu,
0: tecrübeli kadrolarıyla Allah-u Teala'nın misafirlerine hizmet etmeye devam ediyor. Her ilden ücretsiz ara bağlantıyla direkt uçak hizmeti sunuyoruz. Sizleri de kutsal toprakların manevi atmosferini yaşamaya davet ediyoruz. İnzar turizmle, sevdiklerinizle en sevgiliye kısa sürede ulaşın.
8: Reklamları dinlediniz.

Akıp giden zamanın, yaprak yaprak azalan ömrün, önemli veya özel olduğu için beklenilen günlerin duvarlardaki habercisi. Takvim Yaprağı. Takvim Yaprağı başlıyor.

0: Takvim yaprağından merhaba. Bugün 28 Mayıs. Günün ayeti. Kullarım sana beni sorarlarsa onlara de ki ben çok yakınım. Bana dua ettiği vakit dua edenin duasına cevap veririm. O halde kullarım da benim davetime uysunlar ve bana inansınlar ki doğru yolu bulalar. Bakara Suresi 186. Günün hadisi. Allah'ım, kederden ve üzüntüden, acizlikten, tembellikten, cimrilikten, korkaklıktan, borç yükünden ve insanların kahrından sana sığınırım. Amin. Kaynak: Buhari, Nesai, Ebu Davud. Günün sözü. Yağmur gibi yağarsa başına bela, bil ki dua istiyor senden Mevla. Hazreti Mevlana. Takvim yaprağımızın bugünkü konusu nedamet ve ümidin adı tövbe. Tövbe, Allah'a olan ahdimizde zaman zaman zafiyete düştüğümüz itirafıdır. Tövbe, yenilenme ve temizlenme kararlılığıdır. Dünya hengamesinde zamanla kirlenen zihinlerin, dillerin arınmasıdır. Bizim için bir teselli ve umut kaynağıdır tövbe. Zira yanlışlarımızda, hatalarımızda herkes bizi terk etse de Rabbimiz bizi terk etmez. Yeter ki bizler onun varlığına ve birliğine olan imanımıza sadık kalalım. Yeter ki onun engin rahmetinden ümidimizi kesmeyelim. Ey iman edenler! Allah'a içtenlikle tövbe edin ki Rabbiniz kötülüklerinizi örtsün. Peygamberi ve onunla birlikte iman edenleri utandırmayacağı günde sizi içlerinden ırmaklar akan cennetlerine koysun. Tahrim Suresi 8. ayetinde buyuran Yüce Rabbimizin güzel isimlerinden biri de Et-Tevvab'dır. O, kendisine samimiyetle yönelen elleri, gönülleri asla boş çevirmez, mahcup etmez. Bize düşen günahta, hatada ısrar etmemektir. Bunları düzeltme erdemini gösterebilmektir. Samimi bir tövbe ile Rabbimizin mağfiretine sığınmaktır. Unutmayalım ki pişman olunduğunda tövbe kapısı yüzüne kapanacak hiçbir günahkar yoktur. Günün duası. Allah'ım, sen affedicisin, kerimsin, affı seversin. Bizi affeyle. Amin. Takvim yaprağından hayırlı günler.
1: Hakkın yolunda, halkın hizmetinde. Cemre Efendi.

boykota çağır. Boykota çağır. Siyonist vahşi İsrail'in mazlum Filistin halkının üzerine yağdırdığı cephaneye lütfen katkıda bulunmayalım. Cephane bizden olmasın, cephane bizden olmasın. Gelin İsrail, ABD ve destekçilerinin mallarını boykot edelim. İsrail ve ABD mallarını tüketen her kişi İsrail soykırımını desteklediğini ve Filistin'e bir kurşun attığını unutmasın. Kalbi çarpan her insanı boykota katılmaya davet ediyoruz. İsrail, ABD ve destekçilerinin cephanesi bizden olmasın. Unutmayalım, zalime yapılan yardım, mazluma yapılan haksızlıktır. Unutmayalım, zalime yapılan yardım, mazluma yapılan haksızlıktır. Bu frekansta huzur var. 98.0 Cemre FM.

İstemez misin affedilmeyi? Küçük bir çocuk gibi boynunu büktüğünde, ellerini sımsıkı birleştirip af dilediğinde, istemez misin merhamet edilmeyi? Yakıp yıktığında bile, ömrünün en dönülmez hatasını yaptığında bile, bir ümit beslemez misin içinde? Seviliyorumdur, hoş görülürüm inşallah demez misin? O zaman affetmeyi de bileceksin, kırılmaz olmayacaksın. Taşımayacaksın yüreğinde o ağırlığı. Affetmediğin her şeyi biriktirmeyeceksin içinde bir bir. Rikkatli olacaksın, incecik olacak kalbin. Yüreğin bir çocuğun gözyaşı, titreyen kalbi kadar hafif olacak. Rabbin senden bunu istiyor çünkü. Hatırlar mısın? Hazreti Vahşi yaşlı gözlerle geldi peygamberin eteğine. Onulmaz bir hataydı onunkisi. Can paresini, en büyük destekçisini, amcası Hamza'yı kaybetmişti Vahşi'nin ellerinde peygamber. Kıyılmaza kıymıştı sahabe. Ve eman diledi. Ve affedildi. Çünkü ona affetmesi emredildi. Aksi mümkün değildi artık peygamber için. Bakamadı yüzüne belki. Gözleri doldu. Hatıraları canlandıkça kalbi acıdı ama affetti peygamber. Çünkü Müslümana bu yakışırdı. Peki ya sen? Bu kadar hassas bir dini kabul eden sen neyi affedemiyorsun? Niye affedemiyorsun? Çok mu katılaştı kalbin? Halbuki Rabbin affet diyor. Yetmez, bir de merhamet et diyor. İyi davranacaksın diyor. Ve sen, yıkılmaz duvarların ardında, kırılmaz tahtında kalbini kilitlemiş oturuyorsun. Ve Rabbinden merhamet bekliyorsun. Sen kimi affettin peki? Kimi kabul ettin hatalarıyla? Kime merhamet ettin ki bu kadar rahat dileyebiliyorsun Rabbinden? Gece üzerine yıldız yıldız döküldüğünde, gözlerini kapatmadan önce at kalbinden bütün halatları. Demirlenmiş bütün affedilmezlikleri bırak. Karanlık sularda geceyle beraber usul usul uzaklaşmalarına izin ver. Bırak, merhamet et ki Rabbin de sana merhamet etsin dostum. Ah dostum, nasıl bir inceliktir ki yaptığını buluyorsun. Çünkü Rabbin adalet sahibi. Nasıl bir kulsun ki yüreğini hafifletiyor Rabbin. Nasıl seviliyorsun ki bu ağırlığı alıyor üzerinden Yaradan. Gel yepyeni sabahlara, affedilmeye erelim bugün. Daha çok sevsin Rabbim bizi. Şükredelim.

0: Şimdi reklamlar.
1: Koran Uluslararası Nakliyat. Uygun fiyat ve güvenilir taşımacılığın adresi. İletişim Yusuf Men. 0544 626 87 64. Bilal Men. 0543 542 30 25. Adres Atatürk Mahallesi Nusaybin Caddesi Kızıltepe Mardin. Eviniz sadece bir yaşam alanı değil, sizin hikayenizdir. Ve o hikayeyi en güzel şekilde yazmak için Artuklu Mobilya ve Dekorasyon yanınızda. Kişiye özel tasarımlarla hayal ettiğiniz yaşam alanlarını gerçeğe dönüştürüyoruz. Ankastre ve mutfak çözümleri, modern mutfak dolapları, gömme dolaplar, şık banyo dolapları, kullanışlı yüklükler, estetik vestiyerler ve daha fazlası tam da size özel dokunuşlarla. Şık, zarif ve seçkin tasarımlarla evinizin her köşesine değer katıyoruz. Artuklu Mobilya ve Dekorasyon. Adres: Ravza Caddesi, Milliyet Mahallesi Muhtarlık Civarı, Elif Ana Sitesi 6, Artuklu Mardin. Telefon 0544 596 2097.
2: Karatay Hazır Beton, inşaatımızın gücü. Kaliteli ve güvenilir hazır beton çözümleri için doğru adres. Karatay Hazır Beton olarak projelerinize dayanıklılık ve kalite sunuyoruz. Bize ulaşın, projelerinizi birlikte güçlendirelim. İletişim Faysal Karatay 0545 202 3488. Musa Karatay 0545 282 2698. Adres: Kurs yolu üzeri Seren Kışlası yanı Kızıltepe Mardin.
3: Gelenek ve gelecek Hak Mobilya'da. Teknoloji sanatla buluşuyor. Biz sizin için en ince ayrıntısına kadar düşünüp uyguluyoruz. Hak Mobilya ve Dekorasyon'la anahtar teslim ev yenileme dönemi başladı. Tasarımdan montaja, evinizin her detayında hassasiyet, usta işçilik, mimari restorasyonla bir arada. Şık, zarif ve seçkin tasarımlarla evinizin her köşesine değer katıyoruz. Evinizdeki büyük değişimin adresi Hak Mobilya ve Dekorasyon'da. Biz sadece mobilya değil, nesiller boyu sürecek hatıralar üretiyoruz. Köklerimiz maziye, teknolojimiz geleceğe uzanıyor. Telefon 0544 596 2094, 0542 807 3091. Adres: 13 Mart Mahallesi Akasya Apartmanı, numara 9, Artuklu Mardin.
4: Güven Bobinaj Atölyesi. Her türlü santrifüj, dinamo ve motor sarımı itina ile yapılır. Yılların tecrübesiyle kalitenin ve güvenin adresi Güven Bobinaj Atölyesi. Telefonlarımız Salih Usta 0537 252 49 67. Servet Usta 0542 761 30 56. Adresimiz Urfa Caddesi 600. Oldu Sokak, Bağdat Oteli yanı, Kızıltepe, Mardin.
5: Damak tadına önem verenler, bu reklam sizler için. Baklavada kadim lezzetin vazgeçilmez adresi Baklavacı Diyadin. Hijyende güven, malzemede kalite, tatlıda lezzet bizim işimiz. Baklava, bülbül yuvası, ceviz sarması, kadayıf, künefe, yaş pasta, kuru pasta ve daha birçok günlük taze tatlı çeşidimizle hizmet vermeye devam ediyoruz. Baklavacı Diyadin, 1. Şube, Nusaybin Yolu üzeri Ortaköy Mardin. İletişim Resul Usta 0546 644 59 65. 2. Şube Sanayi Mahallesi 721. Sokak Eren 5 Apartman 6 Kızıltepe Mardin. İletişim Diyadin Usta 0544 745 35 35.
6: Güvenli ve sıcak bir eğitim yuvası arıyorsanız yaz dönemi kayıtlarımız başladı. Yarım Elma Oyun Evi'nde çocuklarımız sevgi dolu bir ortamda Kur'an-ı Kerim, hadis, siyer ve ahlak dersleriyle değerler eğitimi alırken matematik ve İngilizceyi eğlenerek öğreniyor. Yarım Elma Oyun Evi. Sevgiyle büyüyen minik adımlar. Bilgi ve kayıt için 0555 965 96 35.
7: Yusra Tesettür. Kadimşehir Mardin'de şıklığın yeni adresi. Ferace, manto, abiye ve tunik modelleriyle tarzınızı en güzel şekilde yansıtın. Kalite, estetik ve uygun fiyatın buluştuğu nokta. 2001 yılından beri sektördeki tecrübesiyle Yusra Tesettür, Mardin'de sizleri bekliyor. Adres: 13 Mart Mahallesi, Park Hastanesi civarı, Mehtap Caddesi, Artuklu Apartmanı. Telefon 0530 690 27 79. Instagram adresimiz Yusra Tesettür.
0: Dubai AVM. Aradığınız birçok şey şimdi tek adreste. Kaliteyi uygun fiyatla buluşturan Dubai AVM, binlerce çeşit ürünüyle alışverişin yeni adresi oluyor. Züccaciye, ev plastiği, hırdavat, elektrik, elektronik, hediyelik, çeyiz, ev tekstili, halı, kutlama ürünleri, oyuncak çeşitleri ve daha neler neler. Deneyimli ve güler yüzlü personelleriyle alışveriş artık daha keyifli, çok daha avantajlı. Hafta sonuna özel kampanya ve indirimleri kaçırmayın. Bizleri Instagram adresimizden takip etmeyi unutmayın. Instagram adresimiz dubai_avm_mardin. dubai_avm_kızıltepe. Adres 13 Mart Mahallesi, Park Hastanesi Çaprazı, Fuat Yağcı Camii Karşısı, Artuklu Mardin. Kızıltepe Şube, Yenikent Mahallesi, 8. Cadde, Babur Apartmanı 6, 30 metrelik geniş cadde, Kızıltepe Mardin.
8: Reklamları dinlediniz.

هجان قلبي جهازه لوان حزار لعنت باران قلبي جهازه.

Gönüllere akan ses, Cemre Efem. Dostluğu, sevgiyi ve geleceği, aşımızı, ekmeğimizi, hüznümüzü, acımızı, yalnızlığımızı paylaştığımız, birlik ve beraberliğimizi, kardeşlik ve dostluğumuzu en sıcak şekilde hissedeceğimiz Kurban Bayramınızı tebrik ederiz.

0: Şimdi reklamlar.
1: Harikalar AVM. Harikalar AVM. Aradığınız birçok şeyin tek adresi. Züccaciye, kırtasiye, hırdavat, avize, hediyelik eşya, oyuncak çeşitleri, iç giyim, kozmetik, kişisel bakım ve ev temizlik ürünleri. Aradığınız daha neler neler. Yaklaşık 25 bin çeşit ürün yelpazesi, deneyimli ve güler yüzlü personeliyle Harikalar AVM hizmetinizde. Alışverişin en kolay ve en keyifli hali. Adres: 13 Mart Mahallesi, Vali Ozan Caddesi, Raymar Otel 6, Artuklu, Mardin.
2: Damak tadına önem verenler, bu reklam sizler için. Baklavada kadim lezzetin vazgeçilmez adresi Baklavacı Diyadin. Hijyende güven, malzemede kalite, tatlıda lezzet bizim işimiz. Baklava, bülbül yuvası, ceviz sarması, kadayıf, künefe, yaş pasta, kuru pasta ve daha birçok günlük taze tatlı çeşidimizle hizmet vermeye devam ediyoruz. Baklavacı Diyadin, 1. Şube, Nusaybin Yolu üzeri Ortaköy, Mardin. İletişim Resul Usta, 0546-644-59-65. 2. Şube, Sanayi Mahallesi, 721. Sokak, Eren 5, Apartman 6, Kızıltepe, Mardin. İletişim Diyadin Usta, 0544-745-35-35.
3: Bambu AVM, kalite, şıklık ve uygunluk bir arada. Evine zarafet katmak isteyenler için Bambu AVM'de her zevke uygun ürünler. Modern porselen takımları, şık bardaklar, dayanıklı tencereler ve estetik sofra aksesuarlarıyla evinizi güzelleştirin. Hemen Bambu AVM'ye gelin, evinizin havasını değiştirin. Adres: Nur Mahallesi, 57. Cadde, 10. Sokak, Bereket Ekmekilerisi, Robin İnşaat 6, Artuklu, Mardin. Instagram Bambu AVM.
4: Zafereoğlu Baklava, tarihin sıfır noktasından gelen lezzet. Damaklarda iz bırakan eşsiz tatların adresi. Zafereoğlu Baklava, fıstıklı ve cevizli baklava, ağızda dağılan fıstık sarma, çıtır çıtır midye ve hasır kadayıf. Burada lezzet yılların emeğiyle hazırlanır. Her şey bir dilimle başladı. Şimdi ise bu eşsiz tat damakların vazgeçilmezi oldu. Her lokmasında ustalık, her diliminde lezzet olan Zafereoğlu Baklava, Kadimşehir Mardin'de hizmetinizde. Bayram, düğün, nişan, söz ve özel davetlerde toplu siparişleriniz özenle hazırlanır, taptaze teslim edilir. Misafirlerinize unutulmaz bir ikram sunmak için siz de Zafereoğlu Baklava lezzetini tercih edin. Zafereoğlu Baklava, tarihin sıfır noktasından gelen lezzet. 13 Mart Mahallesi, Eski AVM civarı, Bizim Toptan Market karşısı, Artuklu, Mardin. Telefon 0555 085 4734. Instagram: Zafereoğlu Baklavaları Mardin.
5: İsot King Çiğ Köfte. Bu lezzeti mutlaka tadın. Çiğ köftenin kaliteli, güvenilir adresi. İsot King Çiğ Köfte. Acımız büyük, keyfimiz yerinde.
4: Dubai AVM. Aradığınız birçok şey şimdi tek adreste. Kaliteyi uygun fiyatla buluşturan Dubai AVM, binlerce çeşit ürünüyle alışverişin yeni adresi oluyor. Züccaciye, ev plastiği, hırdavat, elektrik, elektronik, hediyelik, çeyiz, ev tekstili, halı, kutlama ürünleri, oyuncak çeşitleri ve daha neler neler. Deneyimli ve güler yüzlü personelleriyle alışveriş artık daha keyifli, çok daha avantajlı. Hafta sonuna özel kampanya ve indirimleri kaçırmayın. Bizleri Instagram adresimizden takip etmeyi unutmayın. Instagram adresimiz dubai_avm_mardin. dubai_avm_kızıltepe. Adres: 13 Mart Mahallesi, Park Hastanesi çaprazı, Fuat Yağcı Camii karşısı, Artuklu, Mardin. Kızıltepe Şube, Yenikent Mahallesi, 8. Cadde, Babur Apartmanı 6, 30 metrelik geniş cadde, Kızıltepe, Mardin.
6: Teveccühünüzle büyümeye devam eden İnzar Turizm Hac ve Umre Organizasyonu, tecrübeli kadrolarıyla Allah-u Teala'nın misafirlerine hizmet etmeye devam ediyor. Her ilden ücretsiz ara bağlantıyla direkt uçak hizmeti sunuyoruz. Sizleri de kutsal toprakların manevi atmosferini yaşamaya davet ediyoruz. İnzar Turizm'le, sevdiklerinizle en sevgiliye kısa sürede ulaşın.
7: Koran Lojistik Uluslararası Taşımacılık. Türkiye'nin her yerinden yurt dışına nakliyeleriniz büyük bir özveriyle taşınır. Yılların tecrübesi, uygun fiyat ve güvenilir taşımacılığın adresi Koran Lojistik. İletişim Lojistik. İletişim Lokman Korç. 0532 054 27 12. Adres Ortaköy Mahallesi, Artuklu, Mardin.
0: Reklamları dinlediniz.
8: Bayram sevinciniz daim olsun. Asır Panel hayırlı bayramlar diler. Bayram sevginin çoğaldığı, iyiliğin yayıldığı en güzel zamandır. Artuklu Mobilya hayırlı bayramlar diler.
9: Gönüllerin bayram ettiği nice bayramlara. Güven Bobinaş, Salih Kavan hayırlı bayramlar diler. Bayramın rahmeti üzerinize, bereketi hayatınıza yağmur gibi yağsın. Dubai AVM Zübeyir Dağlı hayırlı bayramlar diler.
8: Bu mübarek günlerde büyüklerimizi hatırlamak, küçükleri sevindirmek, ihtiyaç sahiplerinin yüzünde bir tebessüm olabilmek bayramın en güzel anlamıdır. Çünkü bayram sadece takvimdeki bir gün değil, kalplerin merhametle buluştuğu bir merhamet mevsimidir. Cemre FM ailesi olarak başta siz değerli dinleyicilerimiz olmak üzere ülkemizin ve tüm İslam aleminin bayramını en içten dileklerimizle tebrik ediyoruz.
9: Bayramın rahmet ve bereketi üzerinize olsun. Beken Ticaret, Mehmet Beken hayırlı bayramlar diler.
8: Bayramın rahmeti evlerimizde, bereketi sofralarımızda olsun. Bambu AVM Enes Çiftçi hayırlı bayramlar diler.
10: Hakkın yolunda, halkın hizmetinde. Cemre Efendi.

0: Cemre Efem, halkı Hakk'a çağıran radyo.
1: Le tamami alema İslami, İda kurbani, Piroz be.

söyle Yusuf'u. Nasıl anlatayım? Bir halkı kör kuyulardan çıkarmak için kendi bedenini zindana yatırdığını. Defalarca dedim ama anlatamadım Yusuf'u. Ben haya ederim senin azminden bahsetmekten. Utanırım gözlerine bakmaktan Yusuf'um. Sen ki umutsun, sen ki katıksın. Sen ki ömrünü infak edensin Yusuf'um.

bir halkın su beklediği günlerde, hani ucunda ölümlerin sallandığı, hani ucuna muhaceratın, ucuna zindanın bağlandığı o ip var ya, o ipe tutunup zindanın soğuk dehlizlerinden, Yusufi kuyulardan su gönderdin ya bize. Hani ömrünün baharını cennete sermaye eden o kara gözlerin, o yağız bakışların silinir mi gözlerimin önünden? Hani hayallere ve heyulalara aldırmadan, kurbanlık koçlar gibi boynunu bıçağa, bedenini dört duvara yatırdığın ve yeniden şahlanışın melodisi olduğun o yeni yüzyılın başını, o kara kışını unutur muyum Yusuf'um, unutur muyum?

Unutur muyum Yusuf'um? Cami köşelerinde ayaza inat, Selamet limanına adam taşıdığın günleri, kıblesizlerin ve secdesizlerin tacizlerini, senin kendini berdel etmeni. Fena fil ihvan, fena fil cemaat oluşunu. Yok Yusuf'um, yok. Sen zindanda değilsin, belki sen bir kuyudasın. Yusuf'um, haya ederim sana nasihat etmeye ama Yusuf'um, kervan yola çıktı, kervan yola çıktı Yusuf'um. Ha bugün, ha yarın, kendimizi kovaya sarkıtacağımız günler yakın. Yakındır Yusuf'um, sabah yakındır, fecir yakındır.

0: Bayram sevincimiz daim olsun. Harikalar Pazarı hayırlı bayramlar diler.
1: Bu bayram gönüller bir olsun. Dualar semaya yükselsin. Meydan ucuzluk hayırlı bayramlar diler. Şeyh Muz Demir.
0: Bayramın huzur ve bereket getirmesini dileriz. Mardin Park Hastanesi hayırlı bayramlar diler. Bayramlar gönülleri birleştiren en güzel davettir. Koran Nakliyat hayırlı bayramlar diler. Yusuf Men.
1: Gönüllerin buluştuğu güzel ve tatlı bayramlar dileriz. Diyadin Baklava, Diyadin Öztürk. Bayramınız hayırlı ve bereketli olsun. Karatay Hazır Beton, Musa Karatay hayırlı bayramlar diler.

Öyle halı yıkamalar, koltuk temizlemeler de olmaz. Zaten yok ki. Hel elleri öpülesi annelerimizin, abla ve bacılarımızın, o ıtır ıtır kokan çörek ve pastaları ise hiç olmaz. Sevinçten yatamayıp aldığı güzel elbiselerine arada bir bakıp sabahın gelmesini dört gözle bekleyen o masum, tatlı ve dünyanın günahına bulaşmamış çocuklar da bizim bu mekanlara uğramaz. Ama her şeye rağmen hayat bizde dua yüklü, hasret yüklü, çile yüklü olarak Dicle'nin akışı gibi bana düşen güzel sabırdır. Yakubi tevekkülüyle durmadan akıp gider. Ama canlı, ama diri, ama ümit yüklü olarak vurur imtihan alevindeki isti duvarlara, son demirlere. Ve gerçek o ki vahiy sanki yeniden nazil olmuş olur buralar için. Bizim buralarda sabah erkenden her adımı sevap olan kalabalıkların dışarılara taştığı o güzelim camilere gitmek de yok bayram sabahı. O Allah adına yaşanmış, tarihimizin ak sayfalarına altın harflerle nakşedilmiş, çile ve ızdıraptan soluklandığımız mekanlara. O uğruna bazen cefa çektiğimiz, bazen hakaret gördüğümüz, bazen kovulduğumuz, bazen vurulduğumuz ama her halükarda Rabbimizin kitabını, peygamberimizin sünnetini aşkla, şevkle, delicesine anlattığımız camilerimize gitmek de yok bize bayram sabahı.

kalem kıcırdarken payımıza mütevazilik düşmüş olacak ki bizde bayram namazları oldukça mütevazi olur. Bir imam, iki de cemaat olmak üzere üç kişi veya bir elin parmaklarını geçmeyecek bir sayı kalabalıktan uzak Allahu Ekber, Allahu Ekber, La ilahe illallah, Allahu Ekber, Allahu Ekber ve lillahilhamd sedaları dışında sükunetin hükümranlığı hakim olur. Düşmanları sevindiren samimi dostlar edinme mekanında. Asıl ölüm hayattan kopmak değil midir? Asıl yalnızlık umudun yıkılışı değil midir? Asıl hüsran sıkıntılara boyun eğip hayatın işaret bağlarını koparmak değil midir? Öte yandan namazımız mütevazi de olsa tam tersi dirilişi, canlılık ve umut değil midir? Derken imamın biten hutbesiyle Rabbe yükselen niyazlar, Rahman'a yönelen anlamlı bakışlar ve Kadir-i Zülcelal'e ulaşan sessiz feryatlar eşliğinde bir musafaha başlar. Ama içten, ama riyasız, ama birbirini anlayacak şekilde

Bizim buralarda mezarlığa araba kalkmaz. Yok öyle bir durak. Kanlarıyla ümmete bereket saçan şehitlerin, yol göstermeleriyle yolumuzu aydınlatan rehberlerin, yaşantılarıyla örnek olan salihlerin, sözleriyle doğruları öğreten alimlerin ve de dostların mezarlarına gitmek de yok bizim buralarda. Hele mezarlarını bile görmediğimiz, cenazesine katılamadığımız, tabutlarının altına giremediğimiz, topraklarını bir damla gözyaşıyla da olsa ıslatamadığımız annelerimizin, babalarımızın, yakınlarımızın kabirlerine adım adım yol almak da mümkün değildir. Bilir misiniz? Hayatın en acı anlarını bilir misiniz? Yaşamın insanı adeta iki ayağı üzere yıktığı zamanı. Ve bilir misiniz dağları kum çakıllara çeviren firakın şedid darbeleri olan bu anları? Hazreti Yakup'un gözlerine aklar düşüren de zaten bu der değil miydi? Okuruz anında adrese teslim. Yollarız Yasinlerimizi, Fatihalarımızı ve en içten duygularla niyazlarımızı. Hani bayram namazından sonra insanlar evlere dağılır, annelerinin, babalarının o kıymetli ellerini öper, şefkatli kollarının arasına atılırlar ya. Hani kardeşlere, bacılara, ablalara doyasıya sarılırlar ya. Hani o masum, o günahsız, o neşe kaynağı çocukları gözlerinden öperler ya. Hani o boynu bükük, masum oldukları kadar da mahzun da olan o yetimlerin başlarını okşarlar ya. İşte bizim buralarda bunlar da yok. Ama varsın olsun, bütün bunlar gam değil. Çünkü biliyoruz ki takdiratı yazan Allah'tır. Kulun istediğini değil de kula hayırlı olanı veren de Allah'tır. Ve bilin ki dağları yerinden oynatacak sol yanımızdaki ses ve yürekleri sızlatacak halimiz de, hüzün gözyaşlarımız ise beşer oluşumuzdandır. Yoksa gücümüzün tükenişinden, takatimizin kalmayışından değildir. Çünkü bizim ölçümüz, gevşemeyin, üzülmeyin. Eğer inanıyorsanız muhakkak üstün olan sizsiniz, ilahi düsturudur. Yoksa bir, iki, üç derken 30'un bilmem kaçıncı bayramı buralarda dimdik ve inançlı devirebilir miydik?

Bizim buralar çok garip. Bütün tuhaflıklar sanki bizde toplanmış. Biz gidemezsek de ziyaretlere, biz gidemezsek de yakınlarımızın yanına, onlar gelir yanımıza. Ve her ne kadar bize dokunsa da yeniden başlar bayram hazırlığımız. Açılan kapalı kapılardan yolları adımlarken bir anda salonun boşluğunda kalabalığın içinde buluruz kendimizi. Varsa anne babalarımızın ellerini öper, kardeşlerimize muhabbetle sarılırız. Ardından tam da sohbeti derinleştirmişken tanınan bir saatlik zaman dilimizi bitirmiş olup nokta koymuş oluruz adeta başladığımız gibi. Guantanamo, Abu Ghraib, Çeçenistan, İsrail ve Afganistan'da. Bu imkanı bulamayan garipler mi? Onlar elbette bizden daha mazlum, bizden daha mahrum, bizden daha garip. Onun için ya, emin olunuz ki dualarımızın baş köşesi onlar için. Bunlar bizim buraların, bizim bu mekanların bir yüzü. Bir de anlatılmayan bir yüzü var ki, o da Yusuf Peygamber'in kıssasında gizli. Bizi Yusufiye Medresesi'ne getiren Allah'a hamdolsun. Gerçek ve özgür bayramlarda buluşmak umuduyla hepinizin bayramı mübarek olsun.

her hayrın başıdır. Bil ey nefsim, şu mübarek kelime İslam nişanı olduğu gibi bütün mevcudatın lisan-ı haliyle vird zebanıdır. Bu kelime öyle mübarek bir definedir ki senin nihayetsiz aczin ve fakrın, senin nihayetsiz kudrete, rahmete rabd edip Kadir-i Rakim'in dergahında aczi, fakri en makbul bir şefaatçi yapar. Madem her şey manen bismillah der, Allah namına, Allah'ın nimet

0: Şimdi reklamlar.
1: Harikalar AVM. Harikalar AVM. Aradığınız birçok şeyin tek adresi. Züccaciye, kırtasiye, hırdavat, avize, hediyelik eşya, oyuncak çeşitleri, iç giyim, kozmetik, kişisel bakım ve ev temizlik ürünleri. Aradığınız daha neler neler. Yaklaşık 25 bin çeşit ürün yelpazesi, deneyimli ve güler yüzlü personeliyle Harikalar AVM hizmetinizde. Alışverişin en kolay ve en keyifli hali. Adres: 13 Mart Mahallesi, Vali Ozan Caddesi, Raymar Otel 6, Artuklu Mardin.
2: Gelenek ve gelecek Hak Mobilya'da. Teknoloji sanatla buluşuyor. Biz sizin için en ince ayrıntısına kadar düşünüp uyguluyoruz. Hak Mobilya ve dekorasyonla anahtar teslim ev yenileme dönemi başladı. Tasarımdan montaja, evinizin her detayında hassasiyet, usta işçilik, mimari restorasyonla bir arada. Şık, zarif ve seçkin tasarımlarla evinizin her köşesine değer katıyoruz. Evinizdeki büyük değişimin adresi Hak Mobilya ve Dekorasyon'da. Biz sadece mobilya değil, nesiller boyu sürecek hatıralar üretiyoruz. Köklerimiz maziye, teknolojimiz geleceğe uzanıyor. Telefon 0544 596 2094, 0542 807 3091. Adres: 13 Mart Mahallesi, Akasya Apartmanı, numara 9, Artuklu, Mardin.
3: Güven Bobinaj Atölyesi. Her türlü santrifüj, dinamo ve motor sarımı itina ile yapılır. Yılların tecrübesiyle kalitenin ve güvenin adresi Güven Bobinaj Atölyesi. Telefonlarımız Salih Usta 0537 252 49 67. Servet Usta 0542 761 30 56. Adresimiz Urfa Caddesi 600. Oğlu Sokak, Bağdat Oteli yanı, Kızıltepe, Mardin.
4: Güvenilir adresiniz Backend Ticaret. Boya, hırdavat ve su tesisatı malzemelerini uygun fiyata nerede bulabilirim diye düşünmeyin. Backend Ticaret'e gelin. Yılların verdiği deneyimle güvenin adresi olmaya devam ediyoruz. Su tesisatımı çektirmek istiyorsunuz? Backend Ticaret'e bir telefon açmanız yeterli. Adres: Sobacılar Çarşısı, numara 5, Kızıltepe. İletişim: 0542 726 46 74 Mehmet Backend.
5: Yusra Tesettür. Kadimşehir Mardin'de şıklığın yeni adresi. Ferace, manto, abiye ve tunik modelleriyle tarzınızı en güzel şekilde yansıtın. Kalite, estetik ve uygun fiyatın buluştuğu nokta. 2001 yılından beri sektördeki tecrübesiyle Yusra Tesettür Mardin'de sizleri bekliyor. Adres: 13 Mart Mahallesi, Park Hastanesi civarı, Mehtap Caddesi, Artuklu Apartmanı. Telefon 0530 690 27 79. Instagram adresimiz Yusra Tesettür.
6: Asır Panel. Asırlık sandviç panel üretiyoruz. 15 bin metrekare alan üzerine kurulu fabrikamızda günlük 10 bin metrekare üretim kapasitesiyle, alanında üstün kalitesiyle marka olmayı hedefleyen firmamız büyük bir heyecanla günden güne hizmet ağını genişletmeye devam ediyor. Çatı, cephe ve soğuk oda panel üretiminde güvenilir bir adres olma yolunda emin adımlarla ilerleyen firmamızda deneyimli ve uzman ekibimizle birlikte müşterilerimizin ihtiyaçlarına en iyi şekilde cevap vermek için çalışıyoruz. Adres: 2. Organize Sanayi Girişi, Şanlıurfa. Telefon 0414 502 11.0.
7: Hadi Mardin, şimdi alışveriş zamanı. Evinizin tüm ihtiyaçları için doğru adres Mardin Uygun AVM. Türkiye'nin dört bir yanında yüzlerce şubesiyle hizmet veren Uygun AVM, eviniz için aradığınız her şeyi bulabileceğiniz doğru adres. Ev tekstilinden züccaciyeye, hediyelikten hırdavata, plastikten çeyizlik ürünlere kadar binlerce çeşit uygun fiyatlarla kaliteden ödün vermeyen Mardin Uygun AVM. AVM'de indirimleri kaçırmamak için Uygun AVM Mardin Instagram adresini takip etmeyi unutmayın. Kaliteyi uyguna almak sizin de hakkınız. Adres: Vali Ozan Caddesi, Ergül Mobilya 6, Bizim Toptan Market Üstü, Artuklu, Mardin. İletişim: Uygun AVM Mardin Instagram hesabı.
8: Reklamları dinlediniz.
9: Tarihi Kentin Şirin Radyosu. Radyo Cemre.

olmalısın. Ezildikçe sertleşmelisin. Seni ezenler sana muhtaç olmalı. Hayatı sende bulmalı. Ölümü sende yaşamalı. Toprak gibi olmalısın. Saflığı simgeleyen kar taneleri üzerine düştüğünde kar delenlere can veren mutluluk kefenin olmalı. Toprak gibi olmalısın.

üzerinde dağların var olmalı. Depremlerle sarsılmayan, kışın ayazında, yazın sıcağında sığınak olan, her mevsim başı dumanlı,

yağmurlarını beklemelisin. Muhammed'i tohumları yeşertmek için bağrından rengarenk çiçekler açılmalı. Zemheri ardından baharı müjdeleyen, meyveler veren ağaçlar yeşertmelisin. Solgun yüzlere tebessüm olmalı. Ham iken pişen, piştikçe yanan meyveler

Havada kanat çırpan göçmen kuşlara, yuva olan yesriplerin olmalı. Sana düşen tohumları tuğba yapmalısın. Gölgesine yurtları işgal edilmiş garipler sığınmalı. Zalimlerin gelişmiş füzelerine karşı. Yüreğinden zemzemler fışkırmalı. Allah dostlarının çatlamış dudak.

baş kaldıran laleler yetiştirmelisin. Aşk uğruna can veren yiğitleri maşukuyla sen buluşturmalısın. Dedim ya işte, toprak gibi olmalısın. Ve haykırmalısın. Ey İslam ümmetinin mustazaf halkları, sizlere zulmedenler benimle buluşacaklar. Zalimlerden intikamınızı ben alacağım demelisin. Ve siz, ey ezilmiş coğrafyanın gözü yaşlı mazlumları, özgürlük kuşunun kanadını size ben takacağım. Sımsıcak iklimlere uçacaksınız. İbrahim'i, Musa'sı, Muhammed'i olan iklimlere kanat çırpacaksınız. Bir daha dönmemecesine.

Bayram sevinciniz daim olsun. Asır Panel hayırlı bayramlar diler. Bayram sevginin çoğaldığı, iyiliğin yayıldığı en güzel zamandır. Artuklu Mobilya hayırlı bayramlar diler. Gönüllerin bayram ettiği nice bayramlara. Güven Bobinaş, Salih Kavan hayırlı bayramlar diler. Bayramın rahmeti üzerinize, bereketi hayatınıza yağmur gibi yağsın. Dubai AVM Zübeyir Dağlı hayırlı bayramlar diler. Bu mübarek günlerde büyüklerimizi hatırlamak, küçükleri sevindirmek, ihtiyaç sahiplerinin yüzünde bir tebessüm olabilmek bayramın en güzel anlamıdır. Çünkü bayram sadece takvimdeki bir gün değil, kalplerin merhametle buluştuğu bir merhamet mevsimidir. Cemre FM ailesi olarak başta siz değerli dinleyicilerimiz olmak üzere ülkemizin ve tüm İslam aleminin bayramını en içten dileklerimizle tebrik ediyoruz. Bayramın rahmet ve bereketi üzerinize olsun. Beken Ticaret, Mehmet Beken hayırlı bayramlar diler. Bayramın rahmeti evlerimizde, bereketi sofralarımızda olsun. Bambu AVM Enes Çiftçi hayırlı bayramlar diler.

Küskünlerin barıştığı, sevenlerin bir araya geldiği, rahmet ve şefkat dolu günlerin en değerlilerinden olan Kurban Bayramınızı tebrik ederiz.

0: bayram sevincimiz daim olsun. Harikalar Pazarı hayırlı bayramlar diler.
1: Bu bayram gönüller bir olsun. Dualar semaya yükselsin. Meydan ucuzluk hayırlı bayramlar diler. Şeyh Muz Demir.
0: Bayramın huzur ve bereket getirmesini dileriz. Mardin Park Hastanesi hayırlı bayramlar diler. Bayramlar gönülleri birleştiren en güzel davettir. Koran Nakliyat hayırlı bayramlar diler. Yusuf Mem.
1: Gönüllerin buluştuğu güzel ve tatlı bayramlar dileriz. Diyadin Baklava, Diyadin Öztürk.

Ey yolcu, amelsiz ilim delik, ilimsiz amel hiçlik, imansızlıksa en büyük nankörlüktür. Bugün seni kötülüklerden ve günahlardan uzaklaştırmayan bilgin, görgün ve anlayışın, unutma ki yarın seni cehennem azabından da uzak tutamayacaktır. Bugün fırsat varken, geçmiş günleri telafi etme imkanına sahipken, sana ne oluyor da hala günleri gafletle geçiriyor, hala dünya oyuncağıyla oynuyorsun? Yarın kıyamet gününde, ey Rabbimiz, gördük, işittik, bizi tekrar dünyaya gönder de salih ameller işleyelim, artık kesin onlara iman ettik diyenlerden mi olacaksın? Sen de mi ey yolcu, pişmanlığını mahşere taşıyıp mahzun ve perişan bir halde yüzü kızaranlardan olacaksın? Rabbinin huzurunda kulluğunu ifa etmemiş, hatta isyan etmiş, bu sebepten dolayı da Rahman'ın yüzüne bakmadığı, merhametten mahrum bırakılmış olmayı nasıl kabul ediyor? Mevla'nın huzurunda mahcup olmayı, yüzüne bakılmamayı, bir kul olarak değer verilmemeyi nasıl içine sindiriyorsun da hala kendine dönüp bakmıyorsun? Sen de mi ey yolcu? Sen de mi? Bu yolun sonu nereye çıkıyor? Ne olur söyle, söyle be yolcu. Bu yolun sonu nereye çıkıyor? Ey yolcu, ruhunu olgunlaştırmaya, nefsine hakim olmaya, bedenini de geri dönüşü olmayan ölüme hazırla. Çünkü sen de biliyorsun ki son durak kabirdir. Kabir ehli her an oraya varmanı beklerken ve bütün hazırlıklarını tamamlamışken sen kendini kabre hazırlıyor musun ey yolcu?

Yani Resul-i Ekrem'in Hazreti Ebubekir'in imanıyla bütün imanlı olanların imanı tartılsa mutlaka Ebubekir'in imanı daha ağır gelir dediği, Efendimizin Havz-ı Kevser'inin hemen sağ yanı başında bulunan Allah Resulü'nün en sadık dostu bir gün şöyle ifade etmişti ya: bu cesetler ya bir kuş kafesidir ya da bir hayvan ahırıdır. Ulvi bir kuş olmak varken Mevla'nın buyurduğu gibi onlar hayvan gibidir. Hatta daha da sapıktırlar dediği kimseler arasında bulunmak, onlardan olmak seni korkutmuyor mu? Titretmiyor mu? İrkilmiyor musun? Ürpermiyor musun? Söyle ey yolcu, nereye gidiyorsun? Nereye gidiyorsun? Ey yolcu, bir bak, neler oluyor etrafında? Kimler göçüyor bilinen bilinmezliklere? Bir bak, kimler hayata yeniden merhaba derken, kimler nasıl, ne şekilde elveda diyor? Ey yolcu, günahlardan içi yanmış, hak yolunun yolcusuna lazım olan, pişmanlıktan adeta kavrulmuş bir yürekle yapılan tevbe, içinde bidat olmayan doğru ve eksiksiz bir iman, üzerinde hiç kimsenin ve hatta düşmanının bile hakkının kalmaması için sarf edilecek bir bilinç ve gayret, ve de, evet ve de, Allah'ın emirlerini yerine getirecek kadar din ilmini ve kendini kurtaracak kadar diğer ilimleri öğrenmektir. Unutma ki bunlar en kıymetli sermaye, senin için en kıymetli azıktır. Ey yolcu! Kişinin sevdiği en iyi dost, onunla en zor günlerinde dayanışma içerisinde olan, en zor günlerde yardımlaşandır. Kabirde senin dostunsa, unutma ki salih amellerindir. Bu dostu bugün, hemen şimdi elde etmez, edemezsen, yarın kabirdeki yoldaşın kim olur? Seni telaşlandıran yoksa, yeryüzünde hiçbir canlı yoktur ki rızkı Allah'a ait olmasın ilahi fermanına olan inancındaki kusurların var ettiği bir şüphenin, telaşın neticesi olmasın. Ne dersin ey yolcu? Beni, seni ve kainatın içindeki her şeyi yoktan var eden tek ilahımız olan Allah'a olan sadakatimize, tevekkülümüze ne oldu? Ne oldu be ey yolcu? Ey yolcu, bugüne kadar hangi fani olana tutunduk, güvendik? Hangi geçici olana bağlanıp da yarı yolda kalmadık ki? Neler neler yaşamadık ki? Güvendiğimiz bedenlerimiz yaşlandı. Büyüttüğümüz evlatlar bir bir terk etti bizleri. Ömrümüzü verdiğimiz, uğrunda nice nice çileler çekerek vücuda getirdiğimiz işimiz, aşımız, paramız nerede şimdi? Nerede ey yolcu? Uğruna ömrümüzü verdiklerimiz, kanımızı, canımızı verdiklerimiz nerede? Bir düşün. Nerede ey yolcu? Halbuki Rahman olan Yüce Mevlamız, kim Allah'a tevekkül ederse Allah ona yeter demiş de duymamışız. Anlaşılan hissedememişiz de.

0: Bayram sevinciniz daim olsun. Asır Panel hayırlı bayramlar diler. Bayram sevginin çoğaldığı, iyiliğin yayıldığı en güzel zamandır. Artuklu Mobilya hayırlı bayramlar diler.
1: Gönüllerin bayram ettiği nice bayramlara. Güven Bobinaş, Salih Kavan hayırlı bayramlar diler. Bayramın rahmeti üzerinize, bereketi hayatınıza yağmur gibi yağsın. Dubai AVM Zübeyir Dağlı hayırlı bayramlar diler.
0: Bu mübarek günlerde büyüklerimizi hatırlamak, küçükleri sevindirmek, ihtiyaç sahiplerinin yüzünde bir tebessüm olabilmek bayramın en güzel anlamıdır. Çünkü bayram sadece takvimdeki bir gün değil, kalplerin merhametle buluştuğu bir merhamet mevsimidir. Cemre FM ailesi olarak başta siz değerli dinleyicilerimiz olmak üzere ülkemizin ve tüm İslam aleminin bayramını en içten dileklerimizle tebrik ediyoruz.
1: Bayramın rahmet ve bereketi üzerinize olsun. Beken Ticaret, Mehmet Beken hayırlı bayramlar diler.
0: Bayramın rahmeti evlerimizde, bereketi sofralarımızda olsun. Bambu AVM Enes Çiftçi hayırlı bayramlar diler.

مفهم كيري يا شهيد وخول، لا بالحقنا بحاكم قال.

لهم بردين يا ريبر خداي من بدي صبري بخا

0: bayram sevincimiz daim olsun. Harikalar Pazarı hayırlı bayramlar diler.
1: Bu bayram gönüller bir olsun, dualar semaya yükselsin. Meydan Ucuzluk hayırlı bayramlar diler. Şeyh Muz Demir.
0: Bayramın huzur ve bereket getirmesini dileriz. Mardin Park Hastanesi hayırlı bayramlar diler. Bayramlar gönülleri birleştiren en güzel davettir. Koran Nakliyat hayırlı bayramlar diler. Yusuf Men.
1: Gönüllerin buluştuğu güzel ve tatlı bayramlar dileriz. Diyadin Baklava, Diyadin Öztürk. Bayramınız hayırlı ve bereketli olsun. Karatay Hazır Beton, Musa Karatay hayırlı bayramlar diler.

ölüm örter kıyar bütün canlara. Sömürür zalim efendiler umut biter yarına. Susar hain işbirlikçi sözde kınar birileri. Sen de susup haykırmazsan kim haykırır gerçekleri? Gidenler Hüseyin, kalanlar Zeynep olur. Sen haykırış düşünme, ateşler Gülistan olur. Denizler yol olur, zindanlar mektep olur. Hira'dan bir kıvılcım çağlara güneş olur.

0: Tercihler önemlidir. Çünkü insan tercih ettiği yolun bir parçası olur zamanla. Artık yol insandır, insan da yol. Işıl ışıl bir yolda yürüyen insan hem kendi ışığını çoğaltır hem de arkasından gelenleri. Tercihler önemlidir. Ne zaman yürüyeceğimize biz karar vermedik. Bu yürüyüşün nereye kadar devam edeceğine de karar verecek olan biz değiliz. Ama ne şekilde ve nasıl yürüyeceğimizi bizim tercihimiz belirleyecek. İşte bire yönelip birlikte yürümeye karar vermiş, ışığını çoğaltmaya azimli insanların buluştuğu ortak nokta.
1: Burası Hakk'ın sesi olan radyonuz Cemre FM.
0: Gayemiz ışığımızı çoğaltmak. Hem kendimiz hem de başkaları için. Var mısınız?

0: Şimdi reklamlar.
1: Eviniz sadece bir yaşam alanı değil, sizin hikayenizdir. Ve o hikayeyi en güzel şekilde yazmak için Artuklu Mobilya ve Dekorasyon yanınızda. Kişiye özel tasarımlarla hayal ettiğiniz yaşam alanlarını gerçeğe dönüştürüyoruz. Ankastre ve mutfak çözümleri, modern mutfak dolapları, gömme dolaplar, şık banyo dolapları, kullanışlı yüklükler, estetik vestiyerler ve daha fazlası tam da size özel dokunuşlarla. Şık, zarif ve seçkin tasarımlarla evinizin her köşesine değer katıyoruz. Artuklu Mobilya ve Dekorasyon. Adres: Ravza Caddesi, Milliyet Mahallesi Muhtarlık Civarı, Elif Ana Sitesi 6, Artuklu Mardin. Telefon: 0544 596 2097.
2: Meydan Ucuzluk Pazarı. Her türlü hediyelik eşya, çocuklara özel oyuncaklar ve takılar, çeşit çeşit kırtasiye malzemeleri, her türlü mutfak eşyaları, inşaat ve hırdavat malzemeleri ile tüm temizlik ürünleri. Nezih bir ortam ve uygun fiyatlarla hizmetinizdeyiz. Adres: Yeni Mahalle, Cumhuriyet Meydanı, Ziraat Bankası yanı, numara 7, Kızıltepe.
3: Karatay Hazır Beton, inşaatınızın gücü. Kaliteli ve güvenilir hazır beton çözümleri için doğru adres. Karatay Hazır Beton olarak projelerinize dayanıklılık ve kalite sunuyoruz. Bize ulaşın, projelerinizi birlikte güçlendirelim. İletişim: Faysal Karatay 0545 202 3488, Musa Karatay 0545 282 2698. Adres: Kurs yolu üzeri Seren Kışlası yanı Kızıltepe Mardin.
4: Damak tadına önem verenler, bu reklam sizler için. Baklavada kadim lezzetin vazgeçilmez adresi Baklavacı Diyadin. Hijyende güven, malzemede kalite, tatlıda lezzet bizim işimiz. Baklava, bülbül yuvası, ceviz sarması, kadayıf, künefe, yaş pasta, kuru pasta ve daha birçok günlük taze tatlı çeşidimizle hizmet vermeye devam ediyoruz. Baklavacı Diyadin, 1. Şube, Nusaybin Yolu üzeri Ortaköy Mardin. İletişim: Resul Usta 0546 644 59 65. 2. Şube, Sanayi Mahallesi 721. Sokak, Eren 5, Apartman 6, Kızıltepe Mardin. İletişim: Diyadin Usta 0544 745 35 35.
5: Bambu AVM. Kalite, şıklık ve uygunluk bir arada. Evine zarafet katmak isteyenler için Bambu AVM'de her zevke uygun ürünler. Modern porselen takımları, şık bardaklar, dayanıklı tencereler ve estetik sofra aksesuarlarıyla evinizi güzelleştirin. Hemen Bambu AVM'ye gelin, evinizin havasını değiştirin. Adres: Nur Mahallesi 57. Cadde, 10. Sokak, Bereket Ekmek İlerisi, Robin İnşaat 6, Artuklu Mardin. Instagram Bambu AVM.
6: Bu Kurban Bayramı'nda da binlerce yetimin yüzünü güldürmek, sofralarına bereket olmak için yola çıkıyoruz. Yetimler Vakfı olarak bağışladığınız kurbanları Türkiye başta olmak üzere Filistin, Afganistan, Yemen, Lübnan, Bangladeş ve Afrika'daki mazlum yetimlere ulaştırıyoruz. Coğrafyalar farklı olsa da yetimlerin acısı ve umudu birdir. Savaşın, kıtlığın ve yoksulluğun gölgesindeki mahzun kalplere yalnız olmadıklarını hissettirmek sizin elinizde. Gelin, kurbanlarınızı yetim kardeşlerimizle paylaşın. Bayram neşesi sınırları aşsın. Detaylı bilgi ve kurban bağışı için 0549 540 29 21 numaralı telefondan bize ulaşabilirsiniz. Kurbanımız Allah'a, ibadetimiz yetimlere kurban olsun. Yetimler Vakfı.
7: Zafereoğlu Baklava, tarihin sıfır noktasından gelen lezzet. Damaklarda iz bırakan eşsiz tatların adresi. Zafereoğlu Baklava, fıstıklı ve cevizli baklava, ağızda dağılan fıstık sarma, çıtır çıtır midye ve hasır kadayıf. Burada lezzet yılların emeğiyle hazırlanır. Her şey bir dilimle başladı. Şimdi ise bu eşsiz tat damakların vazgeçilmezi oldu. Her lokmasında ustalık, her diliminde lezzet olan Zafereoğlu Baklava, Kadimşehir Mardin'de hizmetinizde. Bayram, düğün, nişan, söz ve özel davetlerde toplu siparişleriniz özenle hazırlanır, taptaze teslim edilir. Misafirlerinize unutulmaz bir ikram sunmak için siz de Zaferoğlu Baklava lezzetini tercih edin. Zaferoğlu Baklava, tarihin sıfır noktasından gelen lezzet. 13 Mart Mahallesi, Eski AVM civarı, Bizim Toptan Market karşısı Artuklu Mardin. Telefon 0555 085 47 34. Instagram Zaferoğlu Baklavaları Mardin.
1: Özel Mardin Park Hastanesi. Sağlığınız bizim için önemlidir. Sunduğu kaliteli sağlık hizmetiyle sağlık sektöründe Mardin'in

0: marka kuruluşu olmayı başaran hastanemiz, son teknoloji cihazları ve yeni üniteleriyle hizmet ağını her geçen gün geliştirmektedir. Polikliniklerimiz, beyin cerrahi, göğüs hastalıkları, kardiyoloji, nöroloji, ortopedi, genel cerrahi, üroloji, göz hastalıkları, kulak burun boğaz, kadın hastalıkları ve doğum, çocuk sağlığı ve hastalıkları, fizik tedavi, rehabilitasyon, anestezi ve laboratuvar. Hastanemiz 24 saat acil servis hizmeti vermektedir. Adres: 13 Mart Mahallesi, Şehit Mehmet Remzi Yersel Caddesi, numara 8, Artuklu, Mardin. Telefon: 0482 444 36 50 veya 0482 212 22 99.
1: Hadi Mardin, şimdi alışveriş zamanı. Evinizin tüm ihtiyaçları için doğru adres Mardin Uygun AVM. Türkiye'nin dört bir yanında yüzlerce şubesiyle hizmet veren Uygun AVM, eviniz için aradığınız her şeyi bulabileceğiniz doğru adres. Ev tekstilinden züccaciyeye, hediyelikten hırdavata, plastikten çeyizlik ürünlere kadar binlerce çeşit uygun fiyatlarla kaliteden ödün vermeyen Mardin Uygun AVM. AVM'de indirimleri kaçırmamak için Uygun AVM Mardin Instagram adresini takip etmeyi unutmayın. Kaliteyi uyguna almak sizin de hakkınız. Adres: Vali Ozan Caddesi, Ergül Mobilya 6, Bizim Toptan Market Üstü, Artuklu, Mardin. İletişim: Uygun AVM Mardin Instagram hesabı.
2: Yeterince tanınmadığınızı mı düşünüyorsunuz? Dinlediğiniz programa sponsor olmak ister misiniz? Reklam deyip geçmeyin.

0: 0-212-44-47-00. Gelin sizi tarihi kent Mardin'e tanıtalım.
1: Reklamları dinlediniz.

0: Bayram sevincimiz daim olsun. Harikalar Pazarı hayırlı bayramlar diler.
1: Bu bayram gönüller bir olsun. Dualar semaya yükselsin. Meydan

0: Bayramınız hayırlı ve bereketli olsun. Karatay Hazır Beton, Musa Karatay hayırlı bayramlar diler.
1: Büyük şehrin büyük radyosu Cembe.

0: Şimdi reklamlar.
1: Koran Uluslararası Nakliyat. Uygun fiyat ve güvenilir taşımacılığın adresi. İletişim Yusuf Men. 0544 626 87 64. Bilal Men. 0543 542 30 25. Adres Atatürk Mahallesi Nusaybin Caddesi Kızıltepe Mardin.
2: Gelenek ve gelecek Hak Mobilya'da. Teknoloji sanatla buluşuyor. Biz sizin için en ince ayrıntısına kadar düşünüp uyguluyoruz. Hak Mobilya ve dekorasyonla anahtar teslim ev yenileme dönemi başladı. Tasarımdan montaja, evinizin her detayında hassasiyet, usta işçilik, mimari restorasyonla bir arada. Şık, zarif ve seçkin tasarımlarla evinizin her köşesine değer katıyoruz. Evinizdeki büyük değişimin adresi Hak Mobilya ve dekorasyonda. Biz sadece mobilya değil, nesiller boyu sürecek hatıralar üretiyoruz. Köklerimiz maziye, teknolojimiz geleceğe uzanıyor. Telefon 0544 596 2094, 0542 807 3091. Adres 13 Mart Mahallesi Akasya Apartmanı, numara 9 Artuklu Mardin.
3: Güvenilir adresiniz Beken Ticaret. Boya, hırdavat ve su tesisatı malzemelerini uygun fiyata nerede bulabilirim diye düşünmeyin. Beken Ticaret'e gelin. Yılların verdiği deneyimle güvenin adresi olmaya devam ediyoruz. Su tesisatımı çektirmek istiyorsunuz? Beken Ticaret'e bir telefon açmanız yeterli. Adres, Sobacılar Çarşısı numara 5 Kızıltepe. İletişim 0542 726 46 74 Mehmet Beken.
4: Güvenli ve sıcak bir eğitim yuvası arıyorsanız yaz dönemi kayıtlarımız başladı. Yarım Elma Oyun Evi'nde çocuklarımız sevgi dolu bir ortamda Kur'an-ı Kerim, hadis, siyer ve ahlak dersleriyle değerler eğitimi alırken matematik ve İngilizceyi eğlenerek öğreniyor. Yarım Elma Oyun Evi. Sevgiyle büyüyen minik adımlar. Bilgi ve kayıt için 0555 965 96 35.
5: Bu Kurban Bayramı'nda da binlerce yetimin yüzünü güldürmek, sofralarına bereket olmak için yola çıkıyoruz. Yetimler Vakfı olarak bağışladığınız kurbanları Türkiye başta olmak üzere Filistin, Afganistan, Yemen, Lübnan, Bangladeş ve Afrika'daki mazlum yetimlere ulaştırıyoruz. Coğrafyalar farklı olsa da yetimlerin acısı ve umudu birdir. Savaşın, kıtlığın ve yoksulluğun gölgesindeki mahzun kalplere yalnız olmadıklarını hissettirmek sizin elinizde. Gelin, kurbanlarınızı yetim kardeşlerimizle paylaşın. Bayram neşesi sınırları aşsın. Detaylı bilgi ve kurban bağışı için 0549 540 29 21 numaralı telefondan bize ulaşabilirsiniz. Kurbanımız Allah'a, ibadetimiz yetimlere kurban olsun. Yetimler Vakfı.
6: Asır Panel, asırlık sandviç panel üretiyoruz. 15 bin metrekare alan üzerine kurulu fabrikamızda günlük 10 bin metrekare üretim kapasitesiyle alanında üstün kalitesiyle marka olmayı hedefleyen firmamız büyük bir heyecanla günden güne hizmet ağını genişletmeye devam ediyor. Çatı, cephe ve soğuk oda panel üretiminde güvenilir bir adres olma yolunda emin adımlarla ilerleyen firmamızda deneyimli ve uzman ekibimizle birlikte müşterilerimizin ihtiyaçlarına en iyi şekilde cevap vermek için çalışıyoruz. Adres 2. Organize Sanayi Girişi Şanlıurfa. Telefon 0414 502 11.0.
7: Hadi Mardin, şimdi alışveriş zamanı. Evinizin tüm ihtiyaçları için doğru adres Mardin Uygun AVM. Türkiye'nin dört bir yanında yüzlerce şubesiyle hizmet veren Uygun AVM, eviniz için aradığınız her şeyi bulabileceğiniz doğru adres. Ev tekstilinden züccaciyeye, hediyelikten hırdavata, plastikten çeyizlik ürünlere kadar binlerce çeşit uygun fiyatlarla kaliteden ödün vermeyen Mardin Uygun AVM. AVM'de indirimleri kaçırmamak için Uygun AVM Mardin Instagram adresini takip etmeyi unutmayın. Kaliteyi uyguna almak sizin de hakkınız. Adres: Vali Ozan Caddesi Ergül Mobilya Altı Bizim Toptan Market Üstü Artuklu Mardin. İletişim: Uygun AVM Mardin Instagram hesabı.
0: Teveccühünüzle büyümeye devam eden İnzar Turizm Hac ve Umre Organizasyonu, tecrübeli kadrolarıyla Allah-u Teala'nın misafirlerine hizmet etmeye devam ediyor. Her ilden ücretsiz ara bağlantıyla direkt uçak hizmeti sunuyoruz. Sizleri de kutsal toprakların manevi atmosferini yaşamaya davet ediyoruz. İnzar Turizm'le, sevdiklerinizle en sevgiliye kısa sürede ulaşın.
8: Koran Lojistik Uluslararası Taşımacılık. Türkiye'nin her yerinden yurt dışına nakliyeleriniz büyük bir özveriyle taşınır. Yılların tecrübesi, uygun fiyat ve güvenilir taşımacılığın adresi Koran Lojistik. İletişim Lokman Korç. 0532 054 27 12. Adres Ortaköy Mahallesi, Artuklu, Mardin.
9: Reklamları dinlediniz.
10: Cemre'de kalın, farkı bizimle yaşayın. Cemre FM, Mardin'in sesi ve gururu.

kollarından boşanır gibi gittin sen.

0: Kur'an-ı Kerim meali başlıyor. Kur'an-ı Kerim meali başlıyor.
1: Hac Suresi. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ey insanlar! Rabbinizden korkun. Çünkü kıyamet gününün sarsıntısı çok büyük bir şeydir. Öyle ki onu göreceğiniz gün her emzikli kadın emzirdiğini unutacak, her gebe kadın yükünü düşürecektir. İnsanları sarhoş olmadıkları halde sarhoş gibi göreceksin. Ancak Allah'ın azabı çok daha şiddetlidir. İnsanlardan öyleleri vardır ki Allah hakkında bilmeden tartışırlar ve her azgın şeytanın peşinden giderler. Oysa şeytan hakkında şöyle yazılmıştır: O kendisini dost edinen kimseyi kesinlikle saptırır ve onu alevli ateşin azabına sürükler. Ey insanlar! Eğer öldükten sonra yeniden dirilme konusunda kuşkudaysanız, bilin ki biz sizi toprak, sonra nutfe, sonra alaka, sonra da şekli belirli belirsiz bir et parçasından yaratmış bulunuyoruz ki size gücümüzü açıkça gösterelim. Biz doğmasını dilediğimizi belli bir süreye kadar rahimlerde tutarız. Sonra sizi bir çocuk olarak dünyaya getiririz. Sonra güçlü çağınıza ulaşmanız için sizi büyütürüz. Bununla birlikte kiminiz erken yaşta ölürken, kiminiz de ömrünün en düşkün dönemine ulaştırılır. Öyle ki bilirken bir şey bilmez olur. Sen yeryüzünü de kupkuru ve cansız görürsün.

kitabı da bulunmadan Allah hakkında tartışır. Allah yolundan saptırmak için büyüklük taslayarak tartışmayı sürdürür. Dünyada onun için aşağılanma vardır. Biz kıyamet gününde ise ona yakıcı bir azabı tattıracağız. O zaman kendisine, işte bu önceden senin iki elinin yaptığı işler yüzündendir. Çünkü Allah kullarına karşı zulmedici değildir denilecektir. İnsanlardan öylesi de vardır ki Allah'a kulluğu sınırda tutar. Öyle ki kendisine bir iyilik gelecek olsa onunla mutlu olur. Ama başına onu sınamak için bir kötülük gelecek olsa hemen dinden yüz çevirir. Bu kişi dünyayı da ahireti de kaybetmiştir. İşte apaçık kayıp budur. Allah dışında kendisine ne zarar ne yarar vermeyecek olan şeylere yakarır. İşte en büyük sapkınlık budur. O kendisine zararı yararından daha çok olana yalvarır. Ne kötü koruyucu, ne kötü arkadaştır. Hiç kuşkusuz Allah, inananları ve iyi işler yapanları altlarından ırmaklar akan cennetlere sokacaktır. Gerçekten Allah ne dilerse yapar. Kim Allah'ın dünyada ve ahirette elçiye yardım etmeyeceğini sanıyorsa, göğe bir yolla çıkmaya çalışsın ve sonra da orada yol alsın. Sonunda da bir baksın, başvurmuş olduğu çıkış yolu, öfkelendiği şeyi giderebilecek mi? İşte böylece biz, onu apaçık ayetler olarak indirmiş bulunuyoruz. Gerçekten Allah, dilediğini doğru yola ulaştırır. İnananlara, Yahudi olanlara, Sabilere, Hristiyanlara, Mecusilere ve Allah'a ortak koşanlara gelince, hiç kuşkusuz Allah, kıyamet gününde onlar arasında hükmünü verecektir. Çünkü Allah her şeye tanık olandır. Göklerde ve yerde olanların, güneşin, ayın, yıldızların, dağların, ağaçların, hayvanların ve insanlardan birçoğunun Allah'a secde ettiklerini görmüyor musun? Birçoğu hakkında ise azap kesinleşmiştir. Allah kimi aşağılayacak olursa artık onu yükseltebilecek hiç kimse yoktur. Gerçekten Allah ne dilerse yapar. İşte Rableri konusunda birbirleriyle tartışan iki karşıt grup. Bunlardan inkar edenlere, onlara ateşten giysiler biçilecek, başlarının üstünden de kaynar su dökülecektir. Bu suyla karınları içinde olanlar ve derileri eritilecektir. Onlar için demirden topuzlar vardır. Acıdan dolayı ne zaman oradan çıkmak isteseler, her defasında oraya geri döndürülecekler ve tadın bakalım o çok yakıcı olan azabı denilecektir. Kuşkusuz Allah, inananları ve iyi işler yapanları altlarından ırmaklar akan cennetlere sokacaktır. Onlar orada altın bilezikler, inciler takınırlar ve oradaki giysileri ipektir. Çünkü onlar dünyada sözün en güzel olanına yöneltilmişler ve çok övülen Allah'ın yoluna ulaştırılmışlardır. İnkar edip Allah'ın yolundan ve içinde yerli olanla dışarıdan geleni eşit kıldığımız Mescid-i Haram'dan alıkoyanlar bilsinler ki, kim orada zulümle yanlış yola sapmak isterse, biz ona can yakıcı bir azap tattırırız. Bir zamanlar İbrahim'e Kâbe'nin yerini gösterdiğimizde, bana hiçbir şeyi ortak koşma. Evimi tavaf edecek, kıyama duracak, rükû ve secde edecek olanlar için temiz tut demiştik. İnsanlara haccı duyur. Gerek yaya, gerek uzak yoldan gelen yorgun düşmüş develer üstünde sana gelsinler. Böylece kendileri için bir takım faydalara tanık olsunlar ve Allah'ın kendilerine rızık olarak vermiş olduğu hayvanları belli günlerde keserken üzerlerine Allah'ın adını ansınlar. Bu hayvanlardan siz yiyin, hem de darlık içindeki yoksula yedirin. Sonra kirlerini gidersinler, adaklarını yerine getirsinler ve Kâbe'yi tavaf etsinler. Bu böyledir. Kim Allah'ın emir ve yasaklarına saygı gösterirse, bu Rabbinin katında kendisi için daha hayırlıdır. Haram oldukları size bildirilenler dışındaki hayvanlar size helal kılınmıştır. Öyleyse artık putlara tapınma pisliğinden kaçının,

0: ve yalan sözden sakının. Kendisine ortak koşmaksızın Allah'ı bir tanıyan inananlar olun. Her kim Allah'a ortak koşacak olursa, sanki o yüksekten düşüp de kendisini kuş kapmış ya da rüzgar onu uzak bir yere atmış gibidir. Bu böyledir. Her kim Allah tarafından konulmuş olan simgelere saygı gösterecek olursa, gerçekten bu kalplerin takvasındandır. Bu hayvanlarda belli bir süreye kadar sizin için bir takım faydalar vardır. Sonra bunların varacağı yer Beyt-i Atik'tir. Biz her topluma bir kurban ibadeti, bir kulluk biçimi koyduk ki, Allah'ın kendilerine rızık olarak verdiği hayvanların üzerine onun adını ansınlar. Sizin ilahınız tek ilahtır. Bu yüzden kendinizi ona teslim edin. Sen Allah anıldığında kalpleri ürperen, başlarına gelene sabreden, namazı kılan ve kendilerine verdiğimiz rızıktan Allah yolunda bağışta bulunan alçak gönüllüleri müjdele. Biz büyükbaş hayvanları da Allah'ın simgeleri olarak belirledik. Onlarda sizin için hayır vardır. O halde kurban edilirken saf saf dizildiklerinde üzerlerine Allah'ın adını anın. Cansız olarak yere düştüklerinde de etlerinden yiyin. İhtiyacını gizleyene de gizlemeyene de yedirin. Böylece biz şükretmeniz için onları sizin hizmetinize vermiş bulunuyoruz. Bunların ne etleri ne de kanları Allah'a ulaşmaz. Ama ona yalnız sizin takvanız ulaşır. İşte sizi doğru yola ulaştırdığından dolayı Allah'ı yüceltmeniz için O, bu hayvanları böylece sizin emrinize vermiş bulunmaktadır. İyilik yapanları müjdele. Kuşkusuz Allah inananları koruyacaktır. Çünkü Allah hain ve nankör kimseyi sevmez.
1: Kur'an-ı Kerim meali sona erdi. Kur'an-ı Kerim meali sona erdi.

0: Emre Efendim, halkı hakka çağıran radyo.
1: Gerçek ve özgür bayramlarda buluşmak dileğiyle Kurban Bayramınızı tebrik ederiz.

0: Şimdi reklamlar.
1: Meydan Ucuzluk Pazarı. Her türlü hediyelik eşya, çocuklara özel oyuncaklar ve takılar, çeşit çeşit kırtasiye malzemeleri, her türlü mutfak eşyaları, inşaat ve hırdavat malzemeleriyle tüm temizlik ürünleri. Nezih bir ortam ve uygun fiyatlarla hizmetinizdeyiz. Adres: Yeni Mahalle, Cumhuriyet Meydanı, Ziraat Bankası yanı, numara 7, Kızıltepe.
2: Harikalar AVM, Harikalar AVM. Aradığınız birçok şeyin tek adresi. Züccaciye, kırtasiye, hırdavat, avize, hediyelik eşya, oyuncak çeşitleri, iç giyim, kozmetik, kişisel bakım ve ev temizlik ürünleri. Aradığınız daha neler neler. Yaklaşık 25 bin çeşit ürün yelpazesi, deneyimli ve güler yüzlü personeliyle Harikalar AVM hizmetinizde. Alışverişin en kolay ve en keyifli hali. Adres: 13 Mart Mahallesi, Vali Ozan Caddesi, Raymar Otel 6, Artuklu Mardin.
3: Gelenek ve gelecek Hak Mobilya'da. Teknoloji sanatla buluşuyor. Biz sizin için en ince ayrıntısına kadar düşünüp uyguluyoruz. Hak Mobilya ve dekorasyonla anahtar teslim ev yenileme dönemi başladı. Tasarımdan montaja, evinizin her detayında hassasiyet, usta işçilik, mimari restorasyonla bir arada. Şık, zarif ve seçkin tasarımlarla evinizin her köşesine değer katıyoruz. Evinizdeki büyük değişimin adresi Hak Mobilya ve Dekorasyon'da. Biz sadece mobilya değil, nesiller boyu sürecek hatıralar üretiyoruz. Köklerimiz maziye, teknolojimiz geleceğe uzanıyor. Telefon 0544 596 2094, 0542 807 3091. Adres: 13 Mart Mahallesi, Akasya Apartmanı, numara 9, Artuklu, Mardin.
4: Güven Bobinaj Atölyesi. Her türlü santrifüj, dinamo ve motor sarımı itinayla yapılır. Yılların tecrübesiyle kalitenin ve güvenin adresi Güven Bobinaj Atölyesi. Telefonlarımız Salih Usta 0537 252 49 67. Servet Usta 0542 761 30 56. Adresimiz Urfa Caddesi 600. Oğlu Sokak, Bağdat Oteli yanı, Kızıltepe, Mardin.
5: Bambu AVM. Kalite, şıklık ve uygunluk bir arada. Evine zarafet katmak isteyenler için Bambu AVM'de her zevke uygun ürünler. Modern porselen takımları, şık bardaklar, dayanıklı tencereler ve estetik sofra aksesuarlarıyla evinizi güzelleştirin. Hemen Bambu AVM'ye gelin, evinizin havasını değiştirin. Adres: Nur Mahallesi, 57. Cadde, 10. Sokak, Bereket Ekmek İlerisi, Robin İnşaat 6, Artuklu, Mardin. Instagram Bambu AVM.
6: Bu Kurban Bayramı'nda da binlerce yetimin yüzünü güldürmek, sofralarına bereket olmak için yola çıkıyoruz. Yetimler Vakfı olarak bağışladığınız kurbanları Türkiye başta olmak üzere Filistin, Afganistan, Yemen, Lübnan, Bangladeş ve Afrika'daki mazlum yetimlere ulaştırıyoruz. Coğrafyalar farklı olsa da yetimlerin acısı ve umudu birdir. Savaşın, kıtlığın ve yoksulluğun gölgesindeki mahzun kalplere yalnız olmadıklarını hissettirmek sizin elinizde. Gelin, kurbanlarınızı yetim kardeşlerimizle paylaşın. Bayram neşesi sınırları aşsın. Detaylı bilgi ve kurban bağışı için 0549 540 29 21 numaralı telefondan bize ulaşabilirsiniz. Kurbanımız Allah'a, ibadetimiz yetimlere kurban olsun. Yetimler Vakfı.
7: Zafereoğlu Baklava, tarihin sıfır noktasından gelen lezzet. Damaklarda iz bırakan eşsiz tatların adresi. Zafereoğlu Baklava, fıstıklı ve cevizli baklava, ağızda dağılan fıstık sarma, çıtır çıtır midye ve hasır kadayıf. Burada lezzet yılların emeğiyle hazırlanır. Her şey bir dilimle başladı. Şimdi ise bu eşsiz tat damakların vazgeçilmezi oldu. Her lokmasında ustalık, her diliminde lezzet olan Zafereoğlu Baklava, Kadimşehir Mardin'de hizmetinizde. Bayram, düğün, nişan, söz ve özel davetlerde toplu siparişleriniz özenle hazırlanır, taptaze teslim edilir. Misafirlerinize unutulmaz bir ikram sunmak için siz de Zafereoğlu Baklava lezzetini tercih edin. Zafereoğlu Baklava, tarihin sıfır noktasından gelen lezzet. 13 Mart Mahallesi, Eski AVM civarı, Bizim Toptan Market karşısı, Artuklu, Mardin. Telefon 0555 085 4734. Instagram Zafereoğlu Baklavaları Mardin. Isot King Çiğ Köfte. Bu lezzeti mutlaka tadın. Çiğ köftenin kaliteli, güvenilir adresi Isot King Çiğ Köfte. Acımız büyük, keyfimiz yerinde.
0: Yusra Tesettür. Kadim şehir Mardin'de şıklığın yeni adresi. Ferace, manto, abiye ve tunik modelleriyle tarzınızı en güzel şekilde yansıtın. Kalite, estetik ve uygun fiyatın buluştuğu nokta. 2001 yılından beri sektördeki tecrübesiyle Yusra Tesettür Mardin'de sizleri bekliyor. Adres: 13 Mart Mahallesi, Park Hastanesi civarı, Mehtap Caddesi, Artuklu Apartmanı. Telefon: 0530 690 27 79. Instagram adresimiz: Yusra Tesettür.
8: Özel Mardin Park Hastanesi. Sağlığınız bizim için önemlidir. Sunduğu kaliteli sağlık hizmetiyle sağlık sektöründe Mardin'in marka kuruluşu olmayı başaran hastanemiz, son teknoloji cihazları ve yeni üniteleriyle hizmet ağını her geçen gün geliştirmektedir. Polikliniklerimiz: beyin cerrahi, göğüs hastalıkları, kardiyoloji, nöroloji, ortopedi, genel cerrahi, üroloji, göz hastalıkları, kulak burun boğaz, kadın hastalıkları ve doğum, çocuk sağlığı ve hastalıkları, fizik tedavi, rehabilitasyon, anestezi ve laboratuvar. Hastanemiz 24 saat acil servis hizmeti vermektedir. Adres: 13 Mart Mahallesi, Şehit Mehmet Remzi Yersel Caddesi, numara 8, Artuklu Mardin. Telefon: 0482 444 36 50 veya 0482 212 22 99.
9: Reklamları dinlediniz.
10: Bu frekansta huzur var. 98.0 Cemre FM.

0: Bayram sevinciniz daim olsun. Asır Panel hayırlı bayramlar diler. Bayram sevginin çoğaldığı, iyiliğin yayıldığı en güzel zamandır. Artuklu Mobilya hayırlı bayramlar diler.
1: Gönüllerin bayram ettiği nice bayramlara. Güven Bobinaş, Salih Kavan hayırlı bayramlar diler. Bayramın rahmeti üzerinize, bereketi hayatınıza yağmur gibi yağsın. Dubai AVM Zübeyir Dağlı hayırlı bayramlar diler.
0: Bu mübarek günlerde büyüklerimizi hatırlamak, küçükleri sevindirmek, ihtiyaç sahiplerinin yüzünde bir tebessüm olabilmek bayramın en güzel anlamıdır. Çünkü bayram sadece takvimdeki bir gün değil, kalplerin merhametle buluştuğu bir merhamet mevsimidir. Cemre FM ailesi olarak başta siz değerli dinleyicilerimiz olmak üzere ülkemizin ve tüm İslam aleminin bayramını en içten dileklerimizle tebrik ediyoruz.
1: Bayramın rahmet ve bereketi üzerinize olsun. Beken Ticaret, Mehmet Beken hayırlı bayramlar diler.
0: Bayramın rahmeti evlerimizde, bereketi sofralarımızda olsun. Bambu AVM Enes Çiftçi hayırlı bayramlar diler.

seni yazar ellerim. Sen yoksun ya ıssız bomboş bu alem. Ferman buyur, ferman buyur ya Resulallah sana.

0: Bayram sevincimiz daim olsun. Harikalar Pazarı hayırlı bayramlar diler.
1: Bu bayram gönüller bir olsun. Dualar semaya yükselsin. Meydan ucuzluk hayırlı bayramlar diler. Şeyh Muz Demir.
0: Bayramın huzur ve bereket getirmesini dileriz. Mardin Park Hastanesi hayırlı bayramlar diler. Bayramlar gönülleri birleştiren en güzel davettir. Koran Nakliyat hayırlı bayramlar diler. Yusuf Men.
1: Gönüllerin buluştuğu güzel ve tatlı bayramlar dileriz. Diyadin Baklava, Diyadin Öztürk. Bayramınız hayırlı ve bereketli olsun. Karatay Hazır Beton, Musa Karatay hayırlı bayramlar diler.
2: Rahmet ve şefkat dolu günlerin en değerlilerinden olan Kurban Bayramınızı tebrik ederiz.

Bu kurban bayramında da binlerce yetimin yüzünü güldürmek, sofralarına bereket olmak için yola çıkıyoruz. Yetimler Vakfı olarak bağışladığınız kurbanları Türkiye başta olmak üzere Filistin, Afganistan, Yemen, Lübnan, Bangladeş ve Afrika'daki mazlum yetimlere ulaştırıyoruz. Coğrafyalar farklı olsa da yetimlerin acısı ve umudu birdir. Savaşın, kıtlığın ve yoksulluğun gölgesindeki mahzun kalplere yalnız olmadıklarını hissettirmek sizin elinizde. Gelin, kurbanlarınızı yetim kardeşlerimizle paylaşın. Bayram neşesi sınırları aşsın. Detaylı bilgi ve kurban bağışı için 0549 540 29 21 numaralı telefondan bize ulaşabilirsiniz. Kurbanımız Allah'a, ibadetimiz yetimlere kurban olsun. Yetimler Vakfı.

Yağmur yağdı. Bir damla düştü gökyüzünden. Bir melek kucaklayarak usulca indirdi üzerine dostum. Seni rahmetiyle selamladı Rabbin. Ardından bir güneş açtı. Sanki az önce gürleyen gök sana yağmuru hiç indirmemiş gibi. Bir rüzgarla okşadı yüzünü usulca. Ben buradayım dedi Rabbin. Sen başını kaldırıp şaşkın halinle gökyüzüne bakarken uzaklarda bir yerlerde rengarenk gökkuşağı selamladı seni. Hepsi bir anda oluverdi. Bütün güzelliklerin hepsi senin içindi. Ne otlar, ne çiçekler, ne hayvanlar anladı. Senden başka hiç kimse bu kadar güzelliği fark edebilecek idrakte yaratılmamıştı. Hepsi sana bir ikramdı. Rabbin sana kendini hatırladı.

Bir bebek ağladı sonra. Hiçbir şey bilmeden doğan insanın bu kadar acizken büyüyüp kendini adamdan sayacak kadar konuşabilmesinin ne büyük mucize olduğunu hatırlattı. Bir çocuk gülümsedi sana. Gülümsemeyi nasıl da unuttuğunu hatırlattı. Gülümsemekte nasıl da cimri olduğunu. Gülümsedikçe açılan kapıların ardında kimlerin ruhuna vereceğin ferahlıkların saklı olduğunu. Gülümsemenin sadaka olduğunu, peygamberin ne kadar da mütebessim olduğunu hatırlattı. Bir ezan sesi çınladı semada derken. Allah'ın ekber olduğunu, 7 kat göğe dalga dalga yayan bir ses işitti kulağına. Bir yaşlı belirdi sokağın ucunda. Her şeyin nasıl da çabuk geçtiğini hatırlattı sana. Nasıl da aktığını zamanı parmaklarının arasında. Ve sen yürüdün dostum. Hiçbir şeyin farkında olmadan. Aklında sabahtan kalan, akşamdan kalan, geçen yıllardan kalan onlarca dertle omuzlarını kaldırıp sıkı sıkı kapadın kendini dünyaya. Milyonlarca kelime cirit atarken beyninde hızlı hızlı yürüdün. Toprağın, yağmurun, güneşin, çocuğun, yaşlının farkına varmadan. Attığın her adımın seni yaklaştırdığı sona aldırmadan, durmadan. Hissederek bir nefes almadan. Bir oh çekmeden dakikalarca yürüdün. Halbuki her şey senin içindi. Sadece senin fark etmen için. Bir hamd etmen, durup nefeslenmen, fark edip Rabbine şükretmen içindi. Hiçbir şey istemedi Rabbim bunları yaratırken karşılığında senden. Bir şükür yeterdi, bir fark ediş, bir hamd. Bu kadar mı önemliydi dertlerin? Bütün bu yaratılmışlardan, sana sunulanlardan, sana verilen kıymetten daha mı değerliydi? Değer miydi? Ruhunu, aklını, beynini yormaya değer miydi dostum? Dur şimdi. Bir dakika dur sadece. Kaldır başını ve etrafına bak. Rabbim de. Ferahla. Derin bir nefes al dostum. Ve yaratılmışların farkına var. Bir besmeleyle tazelen ve bir cümleyle an Rabbini. Hamd, alemlerin Rabbi olan Allah'a mahsustur. İşte bu hamd sana yeter dostum. Bu hamd sana da, dertlerine de, geleceğine ve geçmişine de yeter. Bu hamd seni insanken kul eder. Gel hamd edelim dostum. Bütün yaratılmışların, alemlerin Rabbine verdiğin her şey için şükredelim. İyi ki varsın Rabbim. Ve iyi ki beni mümin olarak yarattın diyelim. Bizi yaşarken de, ölürken de, dürken de dinin üzerine sabit kıl diyelim. Yolun açık olsun dostum. Selametle.

0: Bayram sevinciniz daim olsun. Asır Panel hayırlı bayramlar diler. Bayram sevginin çoğaldığı, iyiliğin yayıldığı en güzel zamandır. Artuklu Mobilya hayırlı bayramlar diler.
1: Gönüllerin bayram ettiği nice bayramlara. Güven Bobinaş, Salih Kavan hayırlı bayramlar diler. Bayramın rahmeti üzerinize, bereketi hayatınıza yağmur gibi yağsın. Dubai AVM Zübeyir Dağlı hayırlı bayramlar diler.
0: Bu mübarek günlerde büyüklerimizi hatırlamak, küçükleri sevindirmek, ihtiyaç sahiplerinin yüzünde bir tebessüm olabilmek bayramın en güzel anlamıdır. Çünkü bayram sadece takvimdeki bir gün değil, kalplerin merhametle buluştuğu bir merhamet mevsimidir. Cemre FM ailesi olarak başta siz değerli dinleyicilerimiz olmak üzere ülkemizin ve tüm İslam aleminin bayramını en içten dileklerimizle tebrik ediyoruz.
1: Bayramın rahmet ve bereketi üzerinize olsun. Beken Ticaret, Mehmet Beken hayırlı bayramlar diler.
0: Bayramın rahmeti evlerimizde, bereketi sofralarımızda olsun. Bambu AVM Enes Çiftçi hayırlı bayramlar diler.
2: Gönüllere akan ses, Cemre FM.

Kimler vardı şu can evinden, kiminde nar olur, kiminde nur. Tutunca zamanın aşk ellerinden, hazanda kavrulan çöllerde yağmur, rahmete yazılır her şey yeniden.

0: Şimdi reklamlar.
1: Koran Uluslararası Nakliyat. Uygun fiyat ve güvenilir taşımacılığın adresi. İletişim Yusuf Men 0544 626 87 64. Bilal Men 0543 542 30 25. Adres Atatürk Mahallesi Nusaybin Caddesi Kızıltepe Mardin.
2: Karatay Hazır Beton, inşaatımızın gücü, kaliteli ve güvenilir hazır beton çözümleri için doğru adres. Karatay Hazır Beton olarak projelerinize dayanıklılık ve kalite sunuyoruz. Bize ulaşın, projelerinizi birlikte güçlendirelim. İletişim Faysal Karatay 0545 202 3488, Musa Karatay 0545 282 2698. Adres Kurs Yolu üzeri Serenkış Şasiyanı Kızıltepe Mardin.
3: Güvenilir adresiniz Beken Ticaret. Boya, hırdavat ve su tesisatı malzemelerini uygun fiyata nerede bulabilirim diye düşünmeyin. Beken Ticaret'e gelin. Yılların verdiği deneyimle güvenin adresi olmaya devam ediyoruz. Su tesisatımı çektirmek istiyorsunuz? Beken Ticaret'e bir telefon açmanız yeterli. Adres Sobacılar Çarşısı numara 5 Kızıltepe. İletişim 0542 726 46 74 Mehmet Beken.
4: Bambu AVM. Kalite, şıklık ve uygunluk bir arada. Evine zarafet katmak isteyenler için Bambu AVM'de her zevke uygun ürünler. Modern porselen takımları, şık bardaklar, dayanıklı tencereler ve estetik sofra aksesuarlarıyla evinizi güzelleştirin. Hemen Bambu AVM'ye gelin, evinizin havasını değiştirin. Adres Nur Mahallesi 57. Cadde 10. Sokak Bereket Ekmek İlerisi Robin İnşaat 6 Artuklu Mardin. Instagram Bambu AVM.
5: Güvenli ve sıcak bir eğitim yuvası arıyorsanız yaz dönemi kayıtlarımız başladı. Yarım Elma Oyun Evi'nde çocuklarımız sevgi dolu bir ortamda Kur'an-ı Kerim, hadis, siyer ve ahlak dersleriyle değerler eğitimi alırken matematik ve İngilizceyi eğlenerek öğreniyor. Yarım Elma Oyun Evi. Sevgiyle büyüyen minik adımlar. Bilgi ve kayıt için 0555 965 96 35.
6: Isot King Çiğ Köfte. Bu lezzeti mutlaka tadın. Çiğ köftenin kaliteli, güvenilir adresi Isot King Çiğ Köfte. Acımız büyük, keyfimiz yerinde. Dubai AVM. Aradığınız birçok şey şimdi tek adreste. Kaliteyi uygun fiyatla buluşturan Dubai AVM, binlerce çeşit ürünüyle alışverişin yeni adresi oluyor. Züccaciye, ev plastiği, hırdavat, elektrik, elektronik, hediyelik, çeyiz, ev tekstili, halı, kutlama ürünleri, oyuncak çeşitleri ve daha neler neler. Deneyimli ve güler yüzlü personelleriyle alışveriş artık daha keyifli, çok daha avantajlı. Hafta sonuna özel kampanya ve indirimleri kaçırmayın. Bizleri Instagram adresimizden takip etmeyi unutmayın. Instagram adresimiz Dubai -AVM -Mardin. Dubai -AVM -Kızıltepe. Adres 13 Mart Mahallesi Park Hastanesi Çaprazı Fuat Yağcı Camii Karşısı Artuklu Mardin. Kızıltepe Şube Yenikent Mahallesi 8. Cadde Babur Apartmanı 6 30 metrelik geniş cadde Kızıltepe Mardin.
7: Teveccühünüzle büyümeye devam eden İnzar Turizm Hac ve Umre Organizasyonu, tecrübeli kadrolarıyla Allah-u Teala'nın misafirlerine hizmet etmeye devam ediyor. Her ilden ücretsiz ara bağlantıyla direkt uçak hizmeti sunuyoruz. Sizleri de kutsal toprakların manevi atmosferini yaşamaya davet ediyoruz. İnzar Turizm'le, sevdiklerinizle en sevgiliye kısa sürede ulaşın.
0: Reklamları dinlediniz.

Yollara sular dökün, bahçelere müjdeler edin. Bahar kokuları geliyor, o geliyor o. Ay parçamız, sevgilimiz, yarimiz geliyor. Yol verin, açılın, savulun, beri durun beni. Yüzü apaydınlık, ak bak. Bastığı yeri ardında gündüzler gibi bırakarak, o geliyor o. Ay parçamız, sevgilimiz, yarimiz geliyor. Gökler yeryüzünü kapladı, örttü bir anda. Bir anda dört bir yanı mis gibi bir koku sardı. Bir anda bir belbele, bir kıyamet koptu cihanda. O geliyor o. Ay parçamız, sevgilimiz, yarimiz geliyor. O geliyor o.

yağmurda saklanır. Bir çocuğun kıldığı namazda, bir annenin yakarışında saklanır. Hayat Filistin'de saklanır. Bir genç kızın duasında, bir şehidin son sözlerinde saklanır. Kardeşimizin mektubunda, Felluce'nin nidasında saklıdır. Hayat, Pakistan'da saklıdır. Bir yetimin üşüyen ellerinde, bir bayramın buruk sevincinde saklıdır. Hayat, kalbimizin ıssızlığında ve heyecanında, ufuklarımızı renklendiren düşünceler. Hayat, kalbimizin ıssızlığında ve heyecanında ufuklarımızı renklendiren. Biz hayatı seslendiriyoruz. Burası 98.0.

0: bayram sevincimiz daim olsun. Harikalar Pazarı hayırlı bayramlar diler.
1: Bu bayram gönüller bir olsun. Dualar semaya yükselsin. Meydan ucuzluk hayırlı bayramlar diler. Şeyh Muz Demir.
0: Bayramın huzur ve bereket getirmesini dileriz. Mardin Park Hastanesi hayırlı bayramlar diler. Bayramlar gönülleri birleştiren en güzel davettir. Koran Nakliyat hayırlı bayramlar diler. Yusuf Men.
1: Gönüllerin buluştuğu güzel ve tatlı bayramlar dileriz. Diyadin Baklava, Diyadin Öztürk. Bayramınız hayırlı ve bereketli olsun.

0: Şimdi reklamlar.
1: Eviniz sadece bir yaşam alanı değil, sizin hikayenizdir. Ve o hikayeyi en güzel şekilde yazmak için Artuklu Mobilya ve Dekorasyon yanınızda. Kişiye özel tasarımlarla hayal ettiğiniz yaşam alanlarını gerçeğe dönüştürüyoruz. Ankastre ve mutfak çözümleri, modern mutfak dolapları, gömme dolaplar, şık banyo dolapları, kullanışlı yüklükler, estetik vestiyerler ve daha fazlası tam da size özel dokunuşlarla. Şık, zarif ve seçkin tasarımlarla evinizin her köşesine değer katıyoruz. Artuklu Mobilya ve Dekorasyon. Adres: Ravza Caddesi, Milliyet Mahallesi Muhtarlık Civarı, Elif Ana Sitesi 6, Artuklu Mardin. Telefon: 0544 596 2097.
2: Gelenek ve gelecek Hak Mobilya'da. Teknoloji sanatla buluşuyor. Biz sizin için en ince ayrıntısına kadar düşünüp uyguluyoruz. Hak Mobilya ve Dekorasyon'la anahtar teslim ev yenileme dönemi başladı. Tasarımdan montaja, evinizin her detayında hassasiyet, usta işçilik, mimari restorasyonla bir arada. Şık, zarif ve seçkin tasarımlarla evinizin her köşesine değer katıyoruz. Evinizdeki büyük değişimin adresi Hak Mobilya ve Dekorasyon'da. Biz sadece mobilya değil, nesiller boyu sürecek hatıralar üretiyoruz. Köklerimiz maziye, teknolojimiz geleceğe uzanıyor. Telefon 0544 596 2094, 0542 807 3091. Adres: 13 Mart Mahallesi Akasya Apartmanı, numara 9, Artuklu Mardin.
3: Güven Bobinaj Atölyesi. Her türlü santrifüj, dinamo ve motor sarımı itina ile yapılır. Yılların tecrübesiyle kalitenin ve güvenin adresi Güven Bobinaj Atölyesi. Telefonlarımız: Salih Usta 0537 252 49 67. Servet Usta 0542 761 30 56. Adresimiz: Urfa Caddesi 600. Oldu Sokak, Bağdat Oteli yanı, Kızıltepe, Mardin.
4: Güvenilir adresiniz Bekent Ticaret. Boya, hırdavat ve su tesisatı malzemelerini uygun fiyata nerede bulabilirim diye düşünmeyin. Bekent Ticaret'e gelin. Yılların verdiği deneyimle güvenin adresi olmaya devam ediyoruz. Su tesisatımı çektirmek istiyorsunuz? Bekent Ticaret'e bir telefon açmanız yeterli. Adres: Sobacılar Çarşısı numara 5, Kızıltepe. İletişim: 0542 726 46 74 Mehmet Bekent.
5: Bambu AVM. Kalite, şıklık ve uygunluk bir arada. Evine zarafet katmak isteyenler için Bambu AVM'de her zevke uygun ürünler. Modern porselen takımları, şık bardaklar, dayanıklı tencereler ve estetik sofra aksesuarlarıyla evinizi güzelleştirin. Hemen Bambu AVM'ye gelin, evinizin havasını değiştirin. Adres: Nur Mahallesi 57. Cadde, 10. Sokak, Bereket Ekmekilerisi, Robin İnşaat 6, Artuklu Mardin. Instagram Bambu AVM.
6: Güvenli ve sıcak bir eğitim yuvası arıyorsanız yaz dönemi kayıtlarımız başladı. Yarım Elma Oyun Evi'nde çocuklarımız sevgi dolu bir ortamda Kur'an-ı Kerim, hadis, siyer ve ahlak dersleriyle değerler eğitimi alırken matematik ve İngilizceyi eğlenerek öğreniyor. Yarım Elma Oyun Evi. Sevgiyle büyüyen minik adımlar. Bilgi ve kayıt için 0555 965 96 35.
7: Bu Kurban Bayramı'nda da binlerce yetimin yüzünü güldürmek, sofralarına bereket olmak için yola çıkıyoruz. Yetimler Vakfı olarak bağışladığınız kurbanları Türkiye başta olmak üzere Filistin, Afganistan, Yemen, Lübnan, Bangladeş ve Afrika'daki mazlum yetimlere ulaştırıyoruz. Coğrafyalar farklı olsa da yetimlerin acısı ve umudu birdir. Savaşın, kıtlığın ve yoksulluğun gölgesindeki mahzun kalplere yalnız olmadıklarını hissettirmek sizin elinizde. Gelin, kurbanlarınızı yetim kardeşlerimizle paylaşın. Bayram neşesi sınırları aşsın. Detaylı bilgi ve kurban bağışı için 0549 540 29 21 numaralı telefondan bize ulaşabilirsiniz. Kurbanımız Allah'a, ibadetimiz yetimlere kurban olsun. Yetimler Vakfı.
0: Zafereoğlu Baklava. Tarihin sıfır noktasından gelen lezzet. Damaklarda iz bırakan eşsiz tatların adresi. Zafereoğlu Baklava. Fıstıklı ve cevizli baklava, ağızda dağılan fıstık sarma, çıtır çıtır midye ve hasır kadayıf. Burada lezzet yılların emeğiyle hazırlanır. Her şey bir dilimle başladı. Şimdi ise bu eşsiz tat damakların vazgeçilmezi oldu. Her lokmasında ustalık, her diliminde lezzet olan Zafereoğlu Baklava, Kadimşehir Mardin'de hizmetinizde. Bayram, düğün, nişan, söz ve özel davetlerde toplu siparişleriniz özenle hazırlanır, taptaze teslim edilir. Misafirlerinize unutulmaz bir ikram sunmak için siz de Zafereoğlu Baklava lezzetini tercih edin. Zafereoğlu Baklava, tarihin sıfır noktasından gelen lezzet. 13 Mart Mahallesi, Eski AVM civarı, Bizim Toptan Market karşısı, Artuklu, Mardin. Telefon 0555 085 4734. Instagram Zafereoğlu Baklavaları Mardin.
8: Isot King Çiğ Köfte. Bu lezzeti mutlaka tadın. Çiğ köftenin kaliteli, güvenilir adresi. Isot King Çiğ Köfte. Acımız büyük, keyfimiz yerinde.
9: Asır Panel. Asırlık sandviç panel üretiyoruz. 15 bin metrekare alan üzerine kurulu fabrikamızda günlük 10 bin metrekare üretim kapasitesiyle alanında üstün kalitesiyle marka olmayı hedefleyen firmamız büyük bir heyecanla günden güne hizmet ağını genişletmeye devam ediyor. Çatı, cephe ve soğuk oda panel üretiminde güvenilir bir adres olma yolunda emin adımlarla ilerleyen firmamızda deneyimli ve uzman ekibimizle birlikte müşterilerimizin ihtiyaçlarına en iyi şekilde cevap vermek için çalışıyoruz. Adres: 2. Organize Sanayi Girişi Şanlıurfa. Telefon 0414 502 11.0.
10: Yeterince tanınmadığınızı mı düşünüyorsunuz? Dinlediğiniz programa sponsor olmak ister misiniz? Reklam deyip geçmeyin.

0: 47-0. Gelin sizi tarihi kent Mardin'e tanıtalım.
1: Reklamları dinlediniz.
2: Bayram sevinciniz daim olsun. Asır Panel hayırlı bayramlar diler. Bayram sevginin çoğaldığı, iyiliğin yayıldığı en güzel zamandır. Artuklu Mobilya hayırlı bayramlar diler.
3: Gönüllerin bayram ettiği nice bayramlara. Güven Bobinaş, Salih Kavan hayırlı bayramlar diler. Bayramın rahmeti üzerinize, bereketi hayatınıza yağmur gibi yağsın. Dubai AVM Zübeyir Dağlı hayırlı bayramlar diler.
2: Bu mübarek günlerde büyüklerimizi hatırlamak, küçükleri sevindirmek, ihtiyaç sahiplerinin yüzünde bir tebessüm olabilmek bayramın en güzel anlamıdır. Çünkü bayram sadece takvimdeki bir gün değil, kalplerin merhametle buluştuğu bir merhamet mevsimidir. Cemre FM ailesi olarak başta siz değerli dinleyicilerimiz olmak üzere ülkemizin ve tüm İslam aleminin bayramını en içten dileklerimizle tebrik ediyoruz.
3: Bayramın rahmet ve bereketi üzerinize olsun. Beken Ticaret, Mehmet Beken hayırlı bayramlar diler.
2: Bayramın rahmeti evlerimizde, bereketi sofralarımızda olsun. Bambu AVM Enes Çiftçi hayırlı bayramlar diler.
4: Hakkın yolunda, halkın hizmetinde. Cemre Efendi.

incecik fısıltılarımı, gizli saklı yakarışlarımı koynunda ninnileyen gökçe topraksın sen. Fanilik sancılarından taşıdığım taşırdığım

varlığının titrek kanatlarını ebedi kabullenişin seccadesinde yatıştıran serin rüzgarsın sen. Özlemlerimin kırgın bakışlarını sonsuzluk semasının ufkuna taşıyan rahmet ışığısın sen. Kirli paslı kalıbını sorgusuz sualsiz itaat kalıbında yoğura yoğura temize çeken

boynu bükük yakarışlarını, yüzü yerde arzularını, şeksiz şüphesiz makbul olan nefesine dolayıp okşayan şefkat fısıltısısın sen. Bir denizi kağıda döker gibi, gölü avuçlarıma indirir gibi, dudağımda inciler büyütür gibi, sesime sesin dokunur gibi, salavatlarca tebessümünü gördüğüm aşinalık veçhesisin sen. Dua göğüm, muştu güneşim, teselli yağmurum, muhabbet meltemim, ne hoş duruyorsun aramızda, yanımızda, yöremizde. Merhamet durağım, metanet sığınağım, huzur barınağım, hep yüzüne yüzüne vardım. Ne çok oluyorsun dillendiremediğim hayranlıkların arifesinde, yetişemediğim minnettarlıkların zirvesinde. Senin ubudiyetinin toprağına attığın tohumlar gibidir kalpsiz secdeleri. Senin mahbubiyetinin denizine attığın nehirler gibidir arsız isteyişler. Senin miracının göğüne dal budak, salkım saçak uzattığım ağaçlar gibidir dilsiz dualarım.

sözünü miraca eriştiren efendim. Sesini duaya yetiştiren efendim. Yüzünü secdeye bitiştiren efendim. Yüz buldumsa varlığa senin yüzünden efendim. Yakınlığından seslenir. Söz oldumsa var edene sana inen sözle efendim. Yakınlığından nefesler. Yüzlerce salat ve sözlerce selam efendim. Şükür ki bu paslı dua emanettir sana verilecek selamlar. Şükür ki bu kirli dile değmektedir sana edilecek salatlar. Sesimi çoğaltan, sözümü yükselten, aczimi ve fakrımı Kadir-i Rahim'in dergahına taşıran dua göğü.

0: Bayram sevincimiz daim olsun. Harikalar Pazarı hayırlı bayramlar diler.
1: Bu bayram gönüller bir olsun. Dualar semaya yükselsin. Meydan ucuzluk hayırlı bayramlar diler. Şeyhmuz Demir.
0: Bayramın huzur ve bereket getirmesini dileriz. Mardin Park Hastanesi hayırlı bayramlar diler. Bayramlar gönülleri birleştiren en güzel davettir. Koran Nakliyat hayırlı bayramlar diler. Yusuf Men.
1: Gönüllerin buluştuğu güzel ve tatlı bayramlar dileriz. Diyadin Baklava, Diyadin Öztürk. Bayramınız hayırlı ve bereketli olsun. Karatay Hazır Beton, Musa Karatay hayırlı bayramlar diler.

0: Şimdi reklamlar.
1: Koran Uluslararası Nakliyat. Uygun fiyat ve güvenilir taşımacılığın adresi. İletişim Yusuf Men. 0544 626 87 64. Bilal Men. 0543 542 30 25. Adres Atatürk Mahallesi Nusaybin Caddesi Kızıltepe Mardin.
2: Harikalar AVM, Harikalar AVM. Aradığınız birçok şeyin tek adresi. Züccaciye, kırtasiye, hırdavat, avize, hediyelik eşya, oyuncak çeşitleri, iç giyim, kozmetik, kişisel bakım ve ev temizlik ürünleri. Aradığınız daha neler neler. Yaklaşık 25 bin çeşit ürün yelpazesi, deneyimli ve güler yüzlü personeliyle Harikalar AVM hizmetinizde. Alışverişin en kolay ve en keyifli hali. Adres 13 Mart Mahallesi, Vali Ozan Caddesi, Raymar Otel 6, Artuklu Mardin.
3: Karatay Hazır Beton, inşaatımızın gücü. Kaliteli ve güvenilir hazır beton çözümleri için doğru adres. Karatay Hazır Beton olarak projelerinize dayanıklılık ve kalite sunuyoruz. Bize ulaşın, projelerinizi birlikte güçlendirelim. İletişim Faysal Karatay 0545 202 3488. Musa Karatay 0545 282 2698. Adres Kurs Yolu üzeri Seren Kışlası yanı Kızıltepe Mardin.
4: Bu Kurban Bayramı'nda da binlerce yetimin yüzünü güldürmek, sofralarına bereket olmak için yola çıkıyoruz. Yetimler Vakfı olarak bağışladığınız kurbanları Türkiye başta olmak üzere Filistin, Afganistan, Yemen, Lübnan, Bangladeş ve Afrika'daki mazlum yetimlere ulaştırıyoruz. Coğrafyalar farklı olsa da yetimlerin acısı ve umudu birdir. Savaşın, kıtlığın ve yoksulluğun gölgesindeki mahzun kalplere yalnız olmadıklarını hissettirmek sizin elinizde. Gelin, kurbanlarınızı yetim kardeşlerimizle paylaşın. Bayram neşesi sınırları aşsın. Detaylı bilgi ve kurban bağışı için 0549 540 29 21 numaralı telefondan bize ulaşabilirsiniz. Kurbanımız Allah'a, ibadetimiz yetimlere kurban olsun. Yetimler Vakfı.
5: Dubai AVM. Aradığınız birçok şey şimdi tek adreste. Kaliteyi uygun fiyatla buluşturan Dubai AVM, binlerce çeşit ürünüyle alışverişin yeni adresi oluyor. Züccaciye, ev plastiği, hırdavat, elektrik, elektronik, hediyelik, çeyiz, ev tekstili, halı, kutlama ürünleri, oyuncak çeşitleri ve daha neler neler. Deneyimli ve güler yüzlü personelleriyle alışveriş artık daha keyifli, çok daha avantajlı. Hafta sonuna özel kampanya ve indirimleri kaçırmayın. Bizleri Instagram adresimizden takip etmeyi unutmayın. Instagram adresimiz dubai_avm_mardin. dubai_avm_kızıltepe. Adres 13 Mart Mahallesi, Park Hastanesi Çaprazı, Fuat Yağcı Camii Karşısı, Artuklu Mardin. Kızıltepe Şube, Yenikent Mahallesi, 8. Cadde, Babur Apartmanı 6, 30 metrelik geniş cadde, Kızıltepe Mardin.
6: Hadi Mardin, şimdi alışveriş zamanı. Evinizin tüm ihtiyaçları için doğru adres Mardin Uygun AVM. Türkiye'nin dört bir yanında yüzlerce şubesiyle hizmet veren Uygun AVM, eviniz için aradığınız her şeyi bulabileceğiniz doğru adres. Ev tekstilinden züccaciyeye, hediyelikten hırdavata, plastikten çeyizlik ürünlere kadar binlerce çeşit uygun fiyatlarla kaliteden ödün vermeyen Mardin Uygun AVM. AVM'de indirimleri kaçırmamak için Uygun AVM Mardin Instagram adresini takip etmeyi unutmayın. Kaliteyi uyguna almak sizin de hakkınız. Adres Vali Ozan Caddesi Ergül Mobilya 6 Bizim Toptan Market Üstü Artuklu Mardin. İletişim Uygun AVM Mardin Instagram hesabı.
7: Teveccühünüzle büyümeye devam eden İnzar Turizm Hac ve Umre Organizasyonu, tecrübeli kadrolarıyla Allahü Teala'nın misafirlerine hizmet etmeye devam ediyor. Her ilden ücretsiz ara bağlantıyla direkt uçak hizmeti sunuyoruz. Sizleri de kutsal toprakların manevi atmosferini yaşamaya davet ediyoruz. İnzar Turizm'le, sevdiklerinizle en sevgiliye kısa sürede ulaşın.
1: Koran Lojistik Uluslararası Taşımacılık. Türkiye'nin her yerinden yurt dışına nakliyeleriniz büyük bir özveriyle taşınır. Yılların tecrübesi, uygun fiyat ve güvenilir taşımacılığın adresi Koran Lojistik. İletişim Lokman Korç. 0532 054 27 12. Adres Ortaköy Mahallesi, Artuklu, Mardin.
0: Reklamları dinlediniz.

0: Bayram sevinciniz daim olsun. Asır Panel hayırlı bayramlar diler. Bayram sevginin çoğaldığı, iyiliğin yayıldığı en güzel zamandır. Artuklu Mobilya hayırlı bayramlar diler.
1: Gönüllerin bayram ettiği nice bayramlara. Güven Bobinaş, Salih Kavan hayırlı bayramlar diler. Bayramın rahmeti üzerinize, bereketi hayatınıza yağmur gibi yağsın. Dubai AVM Zübeyir Dağlı hayırlı bayramlar diler.
0: Bu mübarek günlerde büyüklerimizi hatırlamak, küçükleri sevindirmek, ihtiyaç sahiplerinin yüzünde bir tebessüm olabilmek bayramın en güzel anlamıdır. Çünkü bayram sadece takvimdeki bir gün değil, kalplerin merhametle buluştuğu bir merhamet mevsimidir. Cemre FM ailesi olarak başta siz değerli dinleyicilerimiz olmak üzere ülkemizin ve tüm İslam aleminin bayramını en içten dileklerimizle tebrik ediyoruz.
1: Bayramın rahmet ve bereketi üzerinize olsun. Beken Ticaret, Mehmet Beken hayırlı bayramlar diler.
0: Bayramın rahmeti evlerimizde, bereketi sofralarımızda olsun. Bambu AVM Enes Çiftçi hayırlı bayramlar diler.

0: Bayram sevincimiz daim olsun. Harikalar Pazarı hayırlı bayramlar diler.
1: Bu bayram gönüller bir olsun. Dualar semaya yükselsin. Meydan ucuzluk hayırlı bayramlar diler. Şeyh Muz Demir.
0: Bayramın huzur ve bereket getirmesini dileriz. Mardin Park Hastanesi hayırlı bayramlar diler. Bayramlar gönülleri birleştiren en güzel davettir. Koran Nakliyat hayırlı bayramlar diler. Yusuf Mem.
1: Gönüllerin buluştuğu güzel ve tatlı bayramlar dileriz. Diyadin Baklava, Diyadin Öztürk. Bayramınız hayırlı ve bereketli olsun. Karatay Hazır Beton, Musa Karatay hayırlı bayramlar diler.

0: Boykota çağrı. Boykota çağrı. Siyonist vahşi İsrail'in mazlum Filistin halkının üzerine yağdırdığı cephaneye lütfen katkıda bulunmayalım. Cephane bizden olmasın, cephane bizden olmasın. Gelin İsrail, ABD ve destekçilerinin mallarını boykot edelim. İsrail ve ABD mallarını tüketen her kişi İsrail soykırımını desteklediğini ve Filistin'e bir kurşun attığını unutmasın. Kalbi çarpan her insanı boykota katılmaya davet ediyoruz. İsrail, ABD ve destekçilerinin cephanesi bizden olmasın. Unutmayalım, zalime yapılan yardım, mazluma yapılan haksızlıktır. Unutmayalım, zalime yapılan yardım, mazluma yapılan haksızlıktır.
1: Gönüllere akan ses, Cemre Efendim.
2: Tüm hemşehrilerimizin mübarek Kurban Bayramı'nı tebrik eder, İslam ümmeti için hayırlara vesile olmasını dileriz.

Sen bahtında yalnızlığın, duygularında sessizliğin şehri. Doğurduğun insanlığa inat, insanlıktan kaçış. Meçhule doğru, meçhule süzülüş. Ağlıyorum sana, ağlıyorum Endülüs. O mihrap, o minber, o zemin, böyle öksüz mü kalacaktı Endülüs? Minarelerin, şerefelerin ve o medeniyetin. Ağla Endülüs, ağla. Ağla suların çırpıntısında. Bir serap yaşayayım bari. Bir serap yakamozlarında.

sana gönül verenler, akıncıların, serhatların ve sevdalım Tarık. Onlar gemileri yaktılar, biz miras yediler. Biz ise kocaman bir tarihi, Endülüs seni yaktık. Boynumuzda bir yaftasın, alnımızda bir lekesin. İnce bir sızının yürekteki hançerisin. Sen Endülüs, sen ve kitabelerin. Düşünüyorum da Endülüs o günleri, o tırmanışlarını akıncıların yamaçlarından, patikalarından. Ve geçişlerini düşünüyorum, geçişlerini bir dünyadan, geçişlerini Cebeli Tarık'tan. Ve o ezanlar, rüzgarlara karışan ezanlar. Hani ne oldu şimdi, ne oldu o saf tutulan namazlar? Ah Endülüs, ah mukaddes kimliğin sessiz mezarı.

0: Şimdi reklamlar.
1: Meydan Ucuzluk Pazarı. Her türlü hediyelik eşya, çocuklara özel oyuncaklar ve takılar, çeşit çeşit kırtasiye malzemeleri, her türlü mutfak eşyaları, inşaat ve hırdavat malzemeleriyle tüm temizlik ürünleri. Nezih bir ortam ve uygun fiyatlarla hizmetinizdeyiz. Adres: Yeni Mahalle, Cumhuriyet Meydanı, Ziraat Bankası yanı, numara 7 Kızıltepe.
2: Güven Bobinaj Atölyesi. Her türlü santrifüj, dinamo ve motor sarımı itina ile yapılır. Yılların tecrübesiyle kalitenin ve güvenin adresi Güven Bobinaj Atölyesi. Telefonlarımız Salih Usta 0537 252 49 67. Servet Usta 0542 761 30 56. Adresimiz Urfa Caddesi 600. Oğlu Sokak, Bağdat Oteli yanı, Kızıltepe, Mardin.
3: Damak tadına önem verenler, bu reklam sizler için. Baklavada kadim lezzetin vazgeçilmez adresi Baklavacı Diyadin. Hijyende güven, malzemede kalite, tatlıda lezzet bizim işimiz. Baklava, bülbül yuvası, ceviz sarması, kadayıf, künefe, yaş pasta, kuru pasta ve daha birçok günlük taze tatlı çeşidimizle hizmet vermeye devam ediyoruz. Baklavacı Diyadin, 1. Şube, Nusaybin Yolu üzeri Ortaköy, Mardin. İletişim Resul Usta 0546 644 59 65. 2. Şube Sanayi Mahallesi 721. Sokak Eren 5 Apartman 6 Kızıltepe, Mardin. İletişim Diyadin Usta 0544 745 35 35.
4: Güvenli ve sıcak bir eğitim yuvası arıyorsanız yaz dönemi kayıtlarımız başladı. Yarım Elma Oyun Evi'nde çocuklarımız sevgi dolu bir ortamda Kur'an-ı Kerim, hadis, siyer ve ahlak dersleriyle değerler eğitimi alırken matematik ve İngilizceyi eğlenerek öğreniyor. Yarım Elma Oyun Evi. Sevgiyle büyüyen minik adımlar. Bilgi ve kayıt için 0555 965 96 35.
5: Bu Kurban Bayramı'nda da binlerce yetimin yüzünü güldürmek, sofralarına bereket olmak için yola çıkıyoruz. Yetimler Vakfı olarak bağışladığınız kurbanları Türkiye başta olmak üzere Filistin, Afganistan, Yemen, Lübnan, Bangladeş ve Afrika'daki mazlum yetimlere ulaştırıyoruz. Coğrafyalar farklı olsa da yetimlerin acısı ve umudu birdir. Savaşın, kıtlığın ve yoksulluğun gölgesindeki mahzun kalplere yalnız olmadıklarını hissettirmek sizin elinizde. Gelin, kurbanlarınızı yetim kardeşlerimizle paylaşın. Bayram neşesi sınırları aşsın. Detaylı bilgi ve kurban bağışı için 0549 540 29 21 numaralı telefondan bize ulaşabilirsiniz. Kurbanımız Allah'a, ibadetimiz yetimlere kurban olsun. Yetimler Vakfı.
6: Yusra Tesettür. Kadim şehir Mardin'de şıklığın yeni adresi. Ferace, manto, abiye ve tunik modelleriyle tarzınızı en güzel şekilde yansıtın. Kalite, estetik ve uygun fiyatın buluştuğu nokta. 2001 yılından beri sektördeki tecrübesiyle Yusra Tesettür Mardin'de sizleri bekliyor. Adres: 13 Mart Mahallesi, Park Hastanesi civarı, Mehtap Caddesi, Artuklu Apartmanı. Telefon: 0530 690 27 79. Instagram adresimiz Yusra Tesettür.
7: Dubai AVM. Aradığınız birçok şey şimdi tek adreste. Kaliteyi uygun fiyatla buluşturan Dubai AVM, binlerce çeşit ürünüyle alışverişin yeni adresi oluyor. Züccaciye, ev plastiği, hırdavat, elektrik, elektronik, hediyelik, çeyiz, ev tekstili, halı, kutlama ürünleri, oyuncak çeşitleri ve daha neler neler. Deneyimli ve güler yüzlü personelleriyle alışveriş artık daha keyifli, çok daha avantajlı. Hafta sonuna özel kampanya ve indirimleri kaçırmayın. Bizleri Instagram adresimizden takip etmeyi unutmayın. Instagram adresimiz dubai_avm_mardin. dubai_avm_kızıltepe. Adres: 13 Mart Mahallesi, Park Hastanesi Çaprazı, Fuat Yağcı Camii Karşısı, Artuklu, Mardin. Kızıltepe Şube, Yenikent Mahallesi, 8. Cadde, Babur Apartmanı 6, 30 metrelik geniş cadde, Kızıltepe, Mardin.
8: Yeterince tanınmadığınızı mı düşünüyorsunuz? Dinlediğiniz programa sponsor olmak ister misiniz? Reklam deyip geçmeyin.

0: 47-0. Gelin sizi tarihi kent Mardin'e tanıtalım.
1: Reklamları dinlediniz.

0: olur yaprağı, düşer güllerin. Bu can tenevinden çıkar giderim. Sevdam güle döner, ben de gülerim. Bana güller derin, kırmızı güller verin. Güller ağlar bana, bu derdi güller anlar. Bana güllerimi, güllerimi verin.
1: Bayramınız mübarek olsun. Bayramınız mübarek olsun.
2: Hakkın yolunda, halkın hizmetinde. Cemre Efendi.

Çölde alevler ve küfürler kavuruyor beni zannı. Sözcükler yetim, sevgiler hançer sokumlarına mahkumdu. Zamansız açan goncalardan kan akardı gülistanlara. Cırcır böceklerinin rüya aralığında cinayetler işlenir. Babalar kızlarını gömerdi toprağa. Masum kelebekler çarmıha gerilmekteydi. Yalnızca masum ve narin oldukları için. Güçsüzlerin gücünü emerek güçlenirdi güçlüler. Yıllar yılıydı. Ve bir gün ebabiller kara yere kardılar Ebrehe'nin fillerini, asit yağmurlarınca. O gün bir gonca ana rahminde yetim kalmıştı. Ve Kabe'nin duvarını bir kırlangıçtı çığlık çığlığa kucaklayan Cebrail kanatlarıyla. Bir şair kollarını açmış yalvarıyordu. Yalvarıyordu bir şair Ukaz panayırında. Yaklaşıyor yaklaşmakta olan. Yaklaşıyor yaklaşmakta olan. Yaklaşıyor yaklaşmakta olan. Kokunu ver bana gülüm. Boyanı ver bana. Mahmurluğuma ıtır ıtır sabu. Dimağıma elvan elvan lezzet ol. Kokunu ver bana gülüm. Boyanı ver bana. Ya seninle kendimi bulayım, ya kendimden geçeyim yeniden. Ya renginle boyanayım, ya da rengin girsin yeniden rüyama. Ve bir daha mahşerde uyanayım. Sen Ahmed-i Mahmud-u Muhammed'sin efendim. Hak'tan bize sultanı müeyyetsin efendim.

avizesi cevza, ışığı dolunaydı gecenin. Bir gül açtı ve yeminler edildi ömrüne. Bir gül açtı, taşırdı sevinç ırmaklarını. Bir gül açtı ve dünya ilk kez dünya olduğunu anladı. Bir gül açtı, varlık doruğa ulaştı. Bir gül açtı ve önünden sonu hayırlı oldu beşeriyetin. Yeleleri rüzgara yaslanmış küheylanlar şaha kalktılar sonra. Semaveden Save'ye, Bahira'dan Nuşirevan'a haberler ilettiler dört bir yandan. Muştular size ve bize dediler. Muştular toprağa ve suya. Kadim haberlerin haberi geldi. Karanlık gecenin kara bulutlarına dolunay doğdu.

şafak serinliğini dupduru sularda yıkadı melekler. Ve gecenin rengiyle taradılar saçlarını, gül yüzlünü. Aynalara asılıp kaldı baharlar. Zaman ne kutlu zaman oldu. Çağlar ne saadetli çağlar. Sevgi oğulları oymağında, sevinçli çocukların yüzünde, kırağı çalmayan gül dallarında. Hep seçilmiş kullardı. Hep seçilmiş kalplerdi. El ele ve yan yana. Bir gülün kokusuyla mest, bir gülün rengiyle sarhoş. Hep seçilmiş kullardı. Hep seçilmiş kalplerdi.

Kokunu ver bana gülüm, boyanı ver bana. Mahmurluğuma ıtır ıtır sabu, dimağıma elvan elvan lezzet ol. Kokunu ver bana gülüm, boyanı ver bana. Ya seninle kendimi bulayım, ya kendimden geçeyim yeniden. Ya renginle boyanayım, ya da rengin girsin yeniden rüyama. Ve bir daha mahşerde uyanayım. Sen Ahmed-i Mahmud-u Muhammed'sin efendim. Hak'tan bize sultan-ı müeyyetsin efendim.

Allah'ım sen affedicisin, affetmeyi seversin, affet. Rabbimiz tövbemizi kabul et, çünkü sen tövbeleri çok kabul edensin, çokça merhametli olansın.

0: sabırdır dayım, sabrımıza katıp gözyaşlarımızı aşımıza, sevgimize katıp bitsin bu zulüm, bu sürgün, bıktık artık. Dayı, yarınlar bizimdir, tarihtir, canlı tarihtir, canlı tarih.
1: Tarihi Kent'in Şirin Radyosu, Radyo Cemre.

0: Şimdi reklamlar.
1: Eviniz sadece bir yaşam alanı değil, sizin hikayenizdir. Ve o hikayeyi en güzel şekilde yazmak için Artuklu Mobilya ve Dekorasyon yanınızda. Kişiye özel tasarımlarla hayal ettiğiniz yaşam alanlarını gerçeğe dönüştürüyoruz. Ankastre ve mutfak çözümleri, modern mutfak dolapları, gömme dolaplar, şık banyo dolapları, kullanışlı yüklükler, estetik vestiyerler ve daha fazlası tam da size özel dokunuşlarla. Şık, zarif ve seçkin tasarımlarla evinizin her köşesine değer katıyoruz. Artuklu Mobilya ve Dekorasyon. Adres: Ravza Caddesi, Milliyet Mahallesi Muhtarlık Civarı, Elif Ana Sitesi 6, Artuklu Mardin. Telefon 0544 596 2097.
2: Gelenek ve gelecek Hak Mobilya'da. Teknoloji sanatla buluşuyor. Biz sizin için en ince ayrıntısına kadar düşünüp uyguluyoruz. Hak Mobilya ve Dekorasyon'la anahtar teslim ev yenileme dönemi başladı. Tasarımdan montaja, evinizin her detayında hassasiyet, usta işçilik, mimari restorasyonla bir arada. Şık, zarif ve seçkin tasarımlarla evinizin her köşesine değer katıyoruz. Evinizdeki büyük değişimin adresi Hak Mobilya ve Dekorasyon'da. Biz sadece mobilya değil, nesiller boyu sürecek hatıralar üretiyoruz. Köklerimiz maziye, teknolojimiz geleceğe uzanıyor. Telefon 0544 596 2094, 0542 807 3091. Adres: 13 Mart Mahallesi Akasya Apartmanı, numara 9, Artuklu Mardin.
3: Güvenilir adresiniz Beken Ticaret. Boya, hırdavat ve su tesisatı malzemelerini uygun fiyata nerede bulabilirim diye düşünmeyin. Beken Ticaret'e gelin. Yılların verdiği deneyimle güvenin adresi olmaya devam ediyoruz. Su tesisatımı çektirmek istiyorsunuz? Beken Ticaret'e bir telefon açmanız yeterli. Adres: Sobacılar Çarşısı numara 5, Kızıltepe. İletişim: 0542 726 46 74 Mehmet Beken.
1: Özel Mardin Park Hastanesi. Sağlığınız bizim için önemlidir. Sunduğu kaliteli sağlık hizmetiyle sağlık sektöründe Mardin'in marka kuruluşu olmayı başaran hastanemiz, son teknoloji cihazları ve yeni üniteleriyle hizmet ağını her geçen gün geliştirmektedir. Polikliniklerimiz: beyin cerrahi, göğüs hastalıkları, kardiyoloji, nöroloji, ortopedi, genel cerrahi, üroloji, göz hastalıkları, kulak burun boğaz, kadın hastalıkları ve doğum, çocuk sağlığı ve hastalıkları, fizik tedavi, rehabilitasyon, anestezi ve laboratuvar. Hastanemiz 24 saat acil servis hizmeti vermektedir. Adres: 13 Mart Mahallesi, Şehit Mehmet Remzi Yersel Caddesi, numara 8, Artuklu Mardin. Telefon: 0482 444 36 50 veya 0482 212 22 99.
4: Asır Panel, asırlık sandviç panel üretiyoruz. 15 bin metrekare alan üzerine kurulu fabrikamızda günlük 10 bin metrekare üretim kapasitesiyle, alanında üstün kalitesiyle marka olmayı hedefleyen firmamız, büyük bir heyecanla günden güne hizmet ağını genişletmeye devam ediyor. Çatı, cephe ve soğuk oda panel üretiminde güvenilir bir adres olma yolunda emin adımlarla ilerleyen firmamızda, deneyimli ve uzman ekibimizle birlikte müşterilerimizin ihtiyaçlarına en iyi şekilde cevap vermek için çalışıyoruz. Adres: 2. Organize Sanayi Girişi Şanlıurfa. Telefon: 0414 502 11-0.
5: Hadi Mardin, şimdi alışveriş zamanı. Evinizin tüm ihtiyaçları için doğru adres Mardin Uygun AVM. Türkiye'nin dört bir yanında yüzlerce şubesiyle hizmet veren Uygun AVM, eviniz için aradığınız her şeyi bulabileceğiniz doğru adres. Ev tekstilinden züccaciyeye, hediyelikten hırdavata, plastikten çeyizlik ürünlere kadar binlerce çeşit uygun fiyatlarla kaliteden ödün vermeyen Mardin Uygun AVM. AVM'de indirimleri kaçırmamak için Uygun AVM Mardin Instagram adresini takip etmeyi unutmayın. Kaliteyi uyguna almak sizin de hakkınız. Adres: Vali Ozan Caddesi, Ergül Mobilya 6, Bizim Toptan Market Üstü, Artuklu Mardin. İletişim: Uygun AVM Mardin Instagram hesabı.
0: teveccühünüzle büyümeye devam eden İnzar Turizm Hac ve Umre Organizasyonu, tecrübeli kadrolarıyla Allahü Teala'nın misafirlerine hizmet etmeye devam ediyor. Her ilden ücretsiz ara bağlantıyla direkt uçak hizmeti sunuyoruz. Sizleri de kutsal toprakların manevi atmosferini yaşamaya davet ediyoruz. İnzar Turizm'le, sevdiklerinizle en sevgiliye kısa sürede ulaşın.
6: Reklamları dinlediniz.
0: Bayram sevinciniz daim olsun. Asır Panel hayırlı bayramlar diler. Bayram sevginin çoğaldığı, iyiliğin yayıldığı en güzel zamandır. Artuklu Mobilya hayırlı bayramlar diler.
7: Gönüllerin bayram ettiği nice bayramlara. Güven Bobinaş, Salih Kavan hayırlı bayramlar diler. Bayramın rahmeti üzerinize, bereketi hayatınıza yağmur gibi yağsın. Dubai AVM Zübeyir Dağlı hayırlı bayramlar diler.
0: Bu mübarek günlerde büyüklerimizi hatırlamak, küçükleri sevindirmek, ihtiyaç sahiplerinin yüzünde bir tebessüm olabilmek bayramın en güzel anlamıdır. Çünkü bayram sadece takvimdeki bir gün değil, kalplerin merhametle buluştuğu bir merhamet mevsimidir. Cemre FM ailesi olarak başta siz değerli dinleyicilerimiz olmak üzere ülkemizin ve tüm İslam aleminin bayramını en içten dileklerimizle tebrik ediyoruz.
7: Bayramın rahmet ve bereketi üzerinize olsun. Beken Ticaret, Mehmet Beken hayırlı bayramlar diler.
0: Bayramın rahmeti evlerimizde, bereketi sofralarımızda olsun. Bambu AVM Enes Çiftçi hayırlı bayramlar diler.

0: Bayram sevincimiz daim olsun. Harikalar Pazarı hayırlı bayramlar diler.
1: Bu bayram gönüller bir olsun. Dualar semaya yükselsin. Meydan ucuzluk hayırlı bayramlar diler. Şeyhmuz Demir.
0: Bayramın huzur ve bereket getirmesini dileriz. Mardin Park Hastanesi hayırlı bayramlar diler. Bayramlar gönülleri birleştiren en güzel davettir. Koran Nakliyat hayırlı bayramlar diler. Yusuf Men.
1: Gönüllerin buluştuğu güzel ve tatlı bayramlar dileriz. Diyadin Baklava, Diyadin Öztürk. Bayramınız hayırlı ve bereketli olsun. Karatay Hazır Beton, Musa Karatay hayırlı bayramlar diler.
2: Gönüllere akan ses, Cemre Efendim.

0: Şimdi reklamlar.
1: Meydan Ucuzluk Pazarı. Her türlü hediyelik eşya, çocuklara özel oyuncaklar ve takılar, çeşit çeşit kırtasiye malzemeleri, her türlü mutfak eşyaları, inşaat ve hırdavat malzemeleriyle tüm temizlik ürünleri. Nezih bir ortam ve uygun fiyatlarla hizmetinizdeyiz. Adres: Yeni Mahalle, Cumhuriyet Meydanı, Ziraat Bankası yanı, numara 7 Kızıltepe.
2: Harikalar AVM, Harikalar AVM. Aradığınız birçok şeyin tek adresi. Züccaciye, kırtasiye, hırdavat, avize, hediyelik eşya, oyuncak çeşitleri, iç giyim, kozmetik, kişisel bakım ve ev temizlik ürünleri. Aradığınız daha neler neler. Yaklaşık 25 bin çeşit ürün yelpazesi, deneyimli ve güler yüzlü personeliyle Harikalar AVM hizmetinizde. Alışverişin en kolay ve en keyifli hali. Adres: 13 Mart Mahallesi, Vali Ozan Caddesi, Raymar Otel 6, Artuklu, Mardin.
3: Damak tadına önem verenler, bu reklam sizler için. Baklavada kadim lezzetin vazgeçilmez adresi Baklavacı Diyadin. Hijyende güven, malzemede kalite, tatlıda lezzet bizim işimiz. Baklava, bülbül yuvası, ceviz sarması, kadayıf, künefe, yaş pasta, kuru pasta ve daha birçok günlük taze tatlı çeşidimizle hizmet vermeye devam ediyoruz. Baklavacı Diyadin, 1. Şube, Nusaybin Yolu Üzeri, Ortaköy, Mardin. İletişim: Resul Usta, 0546-644-59-65. 2. Şube, Sanayi Mahallesi, 721. Sokak, Eren 5, Apartman 6, Kızıltepe, Mardin. İletişim: Diyadin Usta, 0544-745-35-35.
4: Bu Kurban Bayramı'nda da binlerce yetimin yüzünü güldürmek, sofralarına bereket olmak için yola çıkıyoruz. Yetimler Vakfı olarak bağışladığınız kurbanları Türkiye başta olmak üzere Filistin, Afganistan, Yemen, Lübnan, Bangladeş ve Afrika'daki mazlum yetimlere ulaştırıyoruz. Coğrafyalar farklı olsa da yetimlerin acısı ve umudu birdir. Savaşın, kıtlığın ve yoksulluğun gölgesindeki mahzun kalplere yalnız olmadıklarını hissettirmek sizin elinizde. Gelin, kurbanlarınızı yetim kardeşlerimizle paylaşın. Bayram neşesi sınırları aşsın. Detaylı bilgi ve kurban bağışı için 0549 540 29 21 numaralı telefondan bize ulaşabilirsiniz. Kurbanımız Allah'a, ibadetimiz yetimlere kurban olsun. Yetimler Vakfı.
5: Zafereoğlu Baklava, tarihin sıfır noktasından gelen lezzet. Damaklarda iz bırakan eşsiz tatların adresi. Zafereoğlu Baklava, fıstıklı ve cevizli baklava, ağızda dağılan fıstık sarma, çıtır çıtır midye ve hasır kadayıf. Burada lezzet yılların emeğiyle hazırlanır. Her şey bir dilimle başladı. Şimdi ise bu eşsiz tat damakların vazgeçilmezi oldu. Her lokmasında ustalık, her diliminde lezzet olan Zafereoğlu Baklava, Kadimşehir Mardin'de hizmetinizde. Bayram, düğün, nişan, söz ve özel davetlerde toplu siparişleriniz özenle hazırlanır, taptaze teslim edilir. Misafirlerinize unutulmaz bir ikram sunmak için siz de Zafereoğlu Baklava lezzetini tercih edin. Zafereoğlu Baklava, tarihin sıfır noktasından gelen lezzet. 13 Mart Mahallesi, Eski AVM civarı, Bizim Toptan Market karşısı, Artuklu, Mardin. Telefon 0555 085 4734. Instagram: Zafereoğlu Baklavaları Mardin.
6: Yusra Tesettür. Kadimşehir Mardin'de şıklığın yeni adresi. Ferace, manto, abiye ve tunik modelleriyle tarzınızı en güzel şekilde yansıtın. Kalite, estetik ve uygun fiyatın buluştuğu nokta. 2001 yılından beri sektördeki tecrübesiyle Yusra Tesettür Mardin'de sizleri bekliyor. Adres: 13 Mart Mahallesi, Park Hastanesi civarı, Mehtap Caddesi, Artuklu Apartmanı. Telefon 0530 690 27 79. Instagram adresimiz Yusra Tesettür.
5: Dubai AVM. Aradığınız birçok şey şimdi tek adreste. Kaliteyi uygun fiyatla buluşturan Dubai AVM, binlerce çeşit ürünüyle alışverişin yeni adresi oluyor. Züccaciye, ev plastiği, hırdavat, elektrik, elektronik, hediyelik, çeyiz, ev tekstili, halı, kutlama ürünleri, oyuncak çeşitleri ve daha neler neler. Deneyimli ve güler yüzlü personelleriyle alışveriş artık daha keyifli, çok daha avantajlı. Hafta sonuna özel kampanya ve indirimleri kaçırmayın. Bizleri Instagram adresimizden takip etmeyi unutmayın. unutmayın. Instagram adresimiz dubai_avm_mardin. dubai_avm_kızıltepe. Adres 13 Mart Mahallesi Park Hastanesi Çaprazı Fuat Yağcı Camii karşısı Artuklu Mardin. Kızıltepe Şube Yenikent Mahallesi 8. Cadde Babur Apartmanı 6 30 metrelik geniş cadde Kızıltepe Mardin.
0: Hadi Mardin, şimdi alışveriş zamanı. Evinizin tüm ihtiyaçları için doğru adres Mardin Uygun AVM. Türkiye'nin dört bir yanında yüzlerce şubesiyle hizmet veren Uygun AVM, eviniz için aradığınız her şeyi bulabileceğiniz doğru adres. Ev tekstilinden züccaciyeye, hediyelikten hırdavata, plastikten çeyizlik ürünlere kadar binlerce çeşit uygun fiyatlarla kaliteden ödün vermeyen Mardin Uygun AVM. AVM'de indirimleri kaçırmamak için Uygun AVM Mardin Instagram adresini takip etmeyi unutmayın. Kaliteyi uyguna almak sizin de hakkınız. Adres: Vali Ozan Caddesi Ergül Mobilya 6 Bizim Toptan Market Üstü Artuklu Mardin. İletişim: Uygun AVM Mardin Instagram hesabı.
7: Koran Lojistik Uluslararası Taşımacılık. Türkiye'nin her yerinden yurt dışına nakliyeleriniz büyük bir özveriyle taşınır. Yılların tecrübesi, uygun fiyat ve güvenilir taşımacılığın adresi Koran Lojistik. İletişim Lokman Koç. 0532 054 27 12. Adres Ortaköy Mahallesi Artuklu Mardin. Mardin.
8: Reklamları dinlediniz.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Esselamu aleyküm kıymetli izleyenler. Hepinize hayırlı günler diliyoruz. Bayram Sohbetleri programıyla yeniden ekranlarınızdayız. Bugün bayramın ikinci günü, Kurban Bayramı'ndayız. Ve dün kısmen kurbanlarımız kesildi. Kurbanın birinci gününü yaşadık ailece, dostlarımızla, sevdiklerimizle bayramlaştık. Bugün ikinci günü, biraz bayramın adabı ve maneviyatı üzerine, muhteviyatı üzerine konuşmak istiyoruz. Bugün konuğumuz kıymetli Vahdettin Hocam. Hocam hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk.
0: İyisiniz inşallah.
1: Teşekkür ederim, iyiyiz. Allah'a şükür.
0: Allah iyilik versin hocam. İnşallah bugün kıymetli hocam birlikte bayramın adabı, maneviyatı ve muhteviyatı üzerine, felsefesi üzerine belki bayramın konuşmaları yapacağız. Hemen sorularıma geçmek istiyorum hocam. Tabii malum Kurban Bayramı'ndayız. Aslında şunu da en başta sormak isterim hocam. Sizin için Ramazan Bayramı mı daha güzeldir, Kurban Bayramı mı? Böyle özel bir soru sormuş gibi olalım.
1: Çok teşekkür ederim. Ben öncelikle tabii sizin şahsınızda Rehber TV'nin çalışanlarının ve seyircilerin ve de bütün Müslümanların Kurban Bayramı'nı tebrik ederek sözlerime başlamak istiyorum. Bu mübarek bayramın hayırlara vesile olmasını, İslam ümmetinin bu zor ve sıkıntılı zamanları aşmasını, bayramların gerçekten bayram olacakları, oldukları günlere kavuşmasını temenni ediyorum. Doğrusunu isterseniz yani Ramazan Bayramı mı, Kurban Bayramı mı gibi bir ayrımı hiç düşünmedim. Yani her ikisi de insanda bayram kavramının içini dolduracak bir coşkuyu yaşatıyor. Ramazan Bayramı boyunca işte 30 gün veya 29 gün aç kalıyorsun, açlık çekiyorsun, akşamları yiyorsun, tabii iftar ediyorsun, farklı bir iklime giriyorsun, farklı bir motivasyonla biraz yoruluyorsun. Ama arkasından tekrar yeni normal hayatına başlarken bir coşku geliyor insana. Müthiş bir coşku. Biraz kişisel, biraz iç alemle ilgili bir coşkudur. Çünkü Ramazan'da ibadetler ve oruç insanın kişisel olgunlaşmasına yöneliktir. Yani aç kalarak sabrı tecrübe etmesi sağlanıyor. İtikafla kendi içine odaklanması sağlanıyor. Fitreyle etrafını düşünmesi, bireysel çoluk çocuğunu düşünerek başkalarına fıtrat ekseninde bir buluşmayı telkin ediyor. Tamamen bireysel, biraz içe dönük bir ibadet. Oradan coşkuyla bir çıkış tekrar yaşanıyor. Kurban Bayramı'nda ise sosyolojik bir patlama gibi bir şey adeta. Yani aylar öncesinden hazırlıklar yapılıyor, paralar temin ediliyor, vizeler alınıyor, kervanlar yola çıkıyor, develerle, atlarla, sonra otobüslerle, arkasından uçaklarla, ama müthiş bir sosyolojik devinim, hareketlilik söz konusudur. Gidiyorsun, büyük bir yorgunluk çekiyorsun ama kitlesel, gruplar halinde, büyük bir grup halinde Safa ve Merve'de sa'yı yapıyorsun, koşuyorsun, Mina'ya çıkıyorsun, Arafat'a çıkıyorsun, şeytan taşlamalarına gidiyorsun, tavaf yapıyorsun, etrafta insanlarla iletişime geçiyorsun. Meşakkatli bir şey ve bu sosyal olayın neticesinde yani sosyal bir sevinç, bir coşku gündeme geliyor, bunu yaşıyorsun. Dolayısıyla ayrım varsa böyle bir ayrım var. Biri içe dönük, iç aleme dönük bir gözlemi fırsatını veriyor. Diğeri ise dış aleme dönük bir gözlem fırsatını veriyor. Düşünebiliyor musunuz? Yani insanlar dünyanın dört bir yanından bir noktaya doğru gidiyorlar. Orada buluşuyorlar. Aralarında temaslar oluyor, konuşmalar oluyor, görüşmeler oluyor. Birbirlerinden bir şeyler öğreniyorlar. Birbirlerinin yanlışlarını görüp düzeltiyorlar. Farklı renklerden, farklı ırklardan, farklı dillerden insanlarla buluşuyorsun. Tamamen dışa dönük.
0: Özelde de şey var hocam. Özelde de mesela kurban ibadeti çoğu zaman işte 6 ortak, 7 ortak, 5 ortakla beraber hani bir kurbanın kesilmesiyle oluşan bir birlikteliği de aslında güzel ifade ettiniz. O sosyolojiyi orada da yakalıyorsunuz.
1: Tabii kurban da zaten kelime anlamı yakınlık, yakınlaşma anlamına geliyor. Yani esas olarak Allah'a yaklaşmak, yakınlaşmak anlamındadır. Kurban keserek kendini Allah'a yaklaştırıyorsun. Ama bu arada işte başkalarına da yakınlaşıyorsun. Yani kurban ortaklarınla, çevrenle, insanlarla temaslar kuruyorsun, el sıkışıyorsun, sohbet ediyorsun, bayramını tebrik ediyorsun. Bu bir takarrubdur, yaklaşmadır, yakınlaşmadır. Dolayısıyla bana göre ikisinin arasında mahiyet itibariyle bir fark olsa bile coşkuyu yaşatması bakımından pek bir fark yoktu. Şöyle bir şey etmek lazım. Bayram kelimesi, Türkçe'de kullanılan bayram kelimesi eski Farsça paderam kelimesinden gelir. Paderam yani ram, yani coşku, neşe anlamında ram günü, coşku günü kelimesinden gelerek bayram şeklinde Türkçe'de yerini almıştı. Arapça'da ise id'dir. İd de ade ya'udu fiilinden gelir. Dönmek yani. Seneyi devriye.

0: Bir şey işte, mezarlıkları ziyaret ediyorsun.
1: Evet.
0: Onlarla bir yakınlık kuruyorsun. Kendini onların yerine koymaya çalışıyorsun. Ben de yarın buraya geleceğim diyorsun. Çocuklar ziyaretine geliyor. Onlarla bir yakınlık kuruyorsun. Kurban
1: Biraz adabı üzerine konuşmak istiyorum hocam sizinle. Yani bayram adabı, evet, yani günlük gündelik bir yaşam standardımız var. Yani gideriz, yine sıla-i rahim yaparız, işte komşuyu ziyaret ederiz, çayına gideriz, yemeğine gideriz, eyvallah. Yani bu sıradan bir yaşam, sosyolojik bir yaşam. Fakat kurban veya Ramazan bayramlarının bayram adabı dediğimiz bir formülü var. Yani bayramlara gidiş şeklimiz farklıdır. Giyim kuşamımızdan işte tıraşımıza kadar aldığımız hediyeler gideceğimiz yere, gideceğimiz kişilere kadar hepsi normal sıradan yaşamımızdan farklıdır. Tabii buna göre farklı adaplar da, kültürler de ortaya çıkmaktadır bayramla beraber. Bayramın adabı nedir? Yani adabı nasıl olmalıdır? İşte bir çocuk için, bir baba için, bir evlat için, bir genç için bayramın adabı nasıl olmalıdır?
0: Tabii bu toplumdan topluma değişkenlik gösterir. Temel adapları var. Dinin koyduğu ölçülerin çizdiği bir çerçeve var ama o çerçevenin içinde insanların sosyal hayatına göre bir takım farklı davranış biçimleri olabiliyor. Yani göçebe olmakla, şehirde yaşamakla, modern bir şehirde, metropolde yaşamakla, köyde yaşamak arasında farklılık gösteren adaplar, kurallar vardı. Ama neticede şunu diyebiliriz ki bayram demek insanın zincirlerinden kurtulduğu, her şeyi yapabildiği, coşkuyu alabildiğine yaşadığı bir gün demek değildir. Çünkü son zamanlarda memleketimizde bunun örneklerini de görüyoruz. Hatta eskiden beri vardır. İşte içki içmeler bayramlarda, şunu yapmalar, bunu yapmalar. Bunlar tabii bayramın adabına aykırı şeylerdir. Ve fakat neticede bazı kesimler sosyal hayatlarının getirdiği bir alışkanlıkla bu tür davranışlara da yeltenebiliyorlar. Bir Müslüman üzülmesini de bilmeli, sevinmesini de bilmeli, yasını da tutabilmeli, düğününü, bayramını da yaşayabilmeli ama hepsinin bir kişilik değişikliği olmuş gibi bir çılgınlık değildir. Yani yas tutarken kendini tamamen mahvetmeyeceğin gibi, böyle yıkılmayacağın gibi, üzülürken depresyona girmeyeceğin gibi, bayram yaparken de bağını koparmış, ipini koparmış gibi hareket etmeyeceksin. Bu ölçülerin dahilinde hareket edeceksin. Köylerdeki benim hatırladığım kadarıyla adabımız, Kurban Bayramı üzerinde konuştuğumuz için, hali vakti yerinde olan bir insan veya birkaç insan kurban keserlerdi, kurban kesilirdi. Ama neticede ben Şafii biri olduğum için bizim memlekette genellikle Şafiiler sünnetti. Yani öyle insanlar çok böyle yoğun bir ilgi göstermezlerdi kurban kesmeye. Bir iki kişi keserdi. Diğerleri bayramın namazını kıldıktan sonra camiye gidip tabii en güzel elbiselerini giymiş olmak şartıyla en temiz, en güzel elbiseleri, çocuklar, yaşlılar, herkes giderlerdi. Bayram namazından sonra köyün mezarlığını ziyaret ederek, onun da bir adabı var, hoca başta gidiyor. Fatihasını veya Yasin'ini ya da cemaatten ayrı ölüsünün mezarının başında uzun uzun Kur'an okumak isteyenlerin de olduğu böyle bir manevi atmosfer. Sonra herkes hep beraber sırayla evleri ziyaret ederlerdi. Bayramlarını tebrik ederlerdi. Onlar da insanlara hediyelerini, şekerini, lokumunu her neyse verirlerdi. Bir coşkulu bir atmosfer, bir samimiyet havası, bir yakınlık havası oluşuyordu. Ve arkasından bayram ne diyelim kahvaltısı demek biraz hafif kalıyor. Bizim orada taşlı derler. Böyle yemekli güzel bir şey verirlerdi. Oturup bir yemek yer insanlar. Sonra herkes bireysel olarak bu sefer özel olarak ziyaret etmek istediği insanların evlerine gidip otururlardı. Şehirlerde bu imkanlar biraz daraldı. Yani
1: Evet.
0: biraz hem fiziki imkansızlıklar çoğaldı. Trafiktir, şudur budur. Gerçekten insan bazı şeyleri yerine getiremiyor. Normal günlerde bile o dediğiniz sıla-i rahimi, yani ailesinin bir parçası.

0: şehrin bir yer yakasında, kendisi başka bir yakasında. Doğrusunu isterseniz öyle sıklıkla gidip görüşme imkanı olmuyor. Telefonlarla şunla buyla yapabiliyorlar. Ama bayramda insanlar bunu göze alarak, bu zorlukları göze alarak yakınlarını ziyaret etmeye gidiyorlar. Dolayısıyla şekli değişse ya da ne diyelim çerçevesi değişse bile muhtevası değişmiyor. Ziyaretleşmeler, hediyeleşmeler, selamlaşmalar, tebrikleşmeler her yerde her zaman geçerlidir.
1: Şeker kavramı da biraz farklı hocam. Yani mesela
0: tat, ağız tadı yani.
1: Evet, yani mesela hani yani. Normal günde gidip de şeker verildiği çok da görülen bir şey değil. Yani belki çayın yanına hani gelirse o da. Ama bayramda işte kapına kim geldiyse şeker verir. Ayırmazsın, sen kimsin diye sormazsın mesela bayramda geldiğinde. Kapını biri çalmışsa, yani bayram mübarek olsun demişse, kimliği, kişiliği, ırkı, mezhebi sorulmuyor mesela. Bayramın en güzel taraflarından biri de bu. Yani insanlar birbirlerine yabancılık yönünü değil, insani kimliğini ve Allah-u Teala'dan gelmiş o bayramın o güzelliğini birbiriyle işte karşılıklı olarak paylaşıyor mesela. Onu paylaşırken de gocunmuyor, acaba diye sormuyor, tipine bakmıyor ve işte tabii. Ne bileyim, yani bu güzelliği de hakikaten var bayramın.
0: Şimdi bayramlar tabii sembolik günlerdir. Yani normal insanlar bir gün kalkıp bugün bayram diyorlar diyelim mesela, veya bir din onlara bugünün bayram olduğunu, İslam dininin yaptığı gibi bayram olduğunu söylüyor ve insanlar, aynı insanlar, dün hayatlarını sürdüren insanlar bugün biraz farklılaşabiliyor. Tamam, sembollerle hareket ediyorlar. Şeker de bir semboldür. Aslında bu, yani acıları unut, dertleri unut, kederi unut, ağzın tatlansın anlamında bir jesttir. Bu böyledir. Tıpkı haccın, kurbanın, Arafat'ın hepsinin birer sembol olması gibi. Yani orada bu menasik dediğimiz, yani o hacca özgü özel ibadetler tam anlamıyla bir sosyolojik sembollerden ibarettirler. Bu da bir sosyolojik, toplumsal zekanın ürettiği bir güzelliktir. Yani bayram günü insanlara bir şey vermesi lazım. Bu öyle bir şey olmalı ki İlk etapta alır almaz adamı neşelendirmelidir. Ne yapabilir bunu? Yani ekmek versen, bu da bir jesttir. Olabilir, o adamı biraz sonra karnını doyurur. Yemek versen aynı şekilde. Çay versen, şu versen, bu versen. Ama şeker verdi mi, o bir anda, hemen o anda ağzına attığı zaman ağzı tatlanır. Dolayısıyla anlamına uygun, günün mana ve mahiyetine uygun bir hediyeleşme biçimidir. Tabii siz şimdi şöyle düşünebilirsiniz. Yani insanları şekeri hayatlarından çıkarıyorlar. Sağlık itibariyle çıkarıyorlar ama o gün şey etmiyorlar. Bunlar bilinmiyordu. İnsanlar belki o günde bilinseydi şeker yerini tutacak meyve verirdi belki. Daha bir tatlı bir şey verirdi. Bayramlar şeker gibidir, bal gibidir. Tatlı şeylerdir. Hoş şeyler.
1: Ağzın kötü söylemesin, güzel tabii, söylesin, tatlı olsun.
0: Dilin, bedenin, ruhun, aklın, fikrin hep tatlı şeyler olsun diye insana bir sosyolojik telkin gibidir.
1: Biraz hacca da konuşalım hocam. Yani malum Kurban Bayramı'nın iki olgusu var aslında. Yani Ramazan Bayramı'nda oruç var, işte teravih var, sahur var, iftar var, bu tür olgular var. Kurban Bayramı'nda iki öne çıkan olgusu var. Biri kurban kesmektir, biri de hacca gitmektir. Haccın kendi içinde menasikleri var, farklı işte muhteviyatları, içeriye sahipler. Biraz haccı açmak istiyoruz. Kurbanla ilişiği nedir hocam? Kurbanın üzerindeki etkisi nedir? Kurban bayramıyla birleşmesinin sebebi nedir? Şimdi o klasik şeyi söylemiyoruz tabii, yine bayram kurbana denk geldi muhabbeti vardı bir ara ülkemizde, biz onu söylemiyoruz hocam. Hakikaten kurbanın bayramla ilişiği nedir, özellikle haccın, affedersiniz, haccın kurban bayramıyla ilişiği nedir? Neden kurban bayramında mesela?
0: Bu tabii haccın tümü, yani hac ibadetinin tümü göz önünde bulundurulmadan çözümlenecek bir mesele değildir. Bunu haccın tümünü göz önünde bulundurduğun zaman ancak anlarsınız neden kurban diye bir ibadet bu zaman diliminde farz kılınmıştır veya vacip kılınmıştır ya da sünnet kılınmıştır. Bunu ancak o şekilde anlayabiliriz. Bunun sebebi fedakarlıktır. Yani Hacda bütün ibadetler bir maddi veya manevi fedakarlık esasına dayanıyor. Yani dünyadaki bütün varlığını, bütün sahip olduğun her şeyi bir şeyi de sembolize ediyorsun. Yani bütün hepsini vermen gerekmiyor ama onlar adına bir sembol, bir şey tespit ediyorsun ve onlar adına onu başkalarına aktarıyorsun. Yani bunu merhum Ali Şeriati Hac kitabında çok güzel anlatır. Yani herkes İsmail'ini kurban eder. En sevdiği, yani İbrahim peygamber en sevdiği oğlunu kurban etmeye götürmüş ve Cenab-ı Allah da ona bir sembolik bedel göndermiş. Yani diyelim ki onu değil bunu yap diye işte rivayetlerde veya hikayelerde koç gönderdiği söylenir. Ama bedel gönderdiğini biliyoruz. Onun yerine geçecek başka bir şeydi. Biz şu anda hacda bütün varlığımıza bedel bir şeyi seçiyoruz ve onu kendi adımıza feda ediyoruz. Fedakarlık da bulunuyoruz. Buradan bir çöle doğru yola çıkıyorsun. İstanbul'dan diyelim ki eski zamanları düşün. Vasıtanın olmadığı bir kervana katılmışsın. Yaya veya binek sırtında aylarca yol alıyorsun. Bu büyük bir fedakarlıktır. Bir ticaret amacıyla gitmiyorsun. Para kazanmaya gitmiyorsun. Bir koyup on almıyorsun. Yani bir kar elde etmiyorsun. Tamamen Allah rızası için gücünü, bedenini feda etmek üzere gidiyorsun. Bir de zorlukları var. Yolda eşkıyanın saldırısına uğramak var, hasta düşmek var, gidip gelmemek var. Gidip oralarda vefat eden binlerce insanlar oluyordu her sene. Buna rağmen insanlar oraya doğru gidiyorlar. Ve gidince de öyle turistler gibi bir otele yerleşip o kerli felli şeyler yapmıyorlardı. Oralarda ağır şartlar altında o ibadeti yerine getiriyor. Tavaf ediyorlar, sa'y ediyorlar, Arafat'a gidiyorlar. Bir dağda resmen geceliyorlar sabaha kadar. Sonra tekrar geri dönüyorlar. Dolayısıyla bir fedakarlıkta bulunuyorsun. Bütün bu fedakarlıkları temsilen de kurbanını seçiyorsun ve Cenab-ı Allah'a yakınlığını ifade ediyorsun. Ya Rabbi ben sana bütün hayatım boyunca yakınım. Bugün de onun ifadesini dile getiriyorum. Biz aslında Müslümanlar olarak bütün hayatımız boyunca ve her gün hacca hazırlanıyoruz. Yani namaza duruyoruz. İlk olarak kıbleye dönmemiz lazım. Yani Kabe'yi düşünmemiz lazım. O anda onu hedefliyoruz. Yani namaza durduğumuz anda bile hac provasını yapıyoruz. Allah'a yaklaşıyoruz. İbadet ediyoruz, kıyam ediyoruz, kuud ediyoruz, sücud ediyoruz, rükûa gidiyoruz. Bütün bunlar bizi hacca motive ediyor. Her gün, günde beş kere bunu tekrarlıyoruz, tekrarlıyoruz. Ve sonra senede bir kere de gidip bunu bütün çevremizle birlikte, oraya gelmeye imkan bulanlarla birlikte bu sefer en yoğun şekliyle yerine getiriyoruz. Hac bu anlamda Müslüman insanın bütün hayatının belli bir zaman dilimine sıkıştırılmış şeklidir. Bütün hayatı boyunca yapmayıp etmediği, hiç yaşamadığı bir şeyi 10 gün içerisinde yapıp bırakmak değil. Her gün zaten yaptığı bireysel olarak veya küçük cemaatler olarak veya farklı kültürler olarak, farklı ülkeler olarak yaptığı ama sonra bütün dünya Müslümanlarıyla birlikte hep bir arada ve sıkıştırılmış bir vaziyette yerine getirdiği bir ibadet şeklidir. Hac hayatın ta kendisidir. Burada bir şey açmak istiyorum. Biraz dil üzerinden bir şey gitmek istiyorum. Şimdi biliyorsunuz haccın menasik kısmının yani farzlarının, sünnetlerinin yerine getirildiği zaman dilimi Zilhicce'nin son 10 günüdür. Yani öyle bir zaman dilimidir. Ama hac mevsimi o zaman değildir. Hac mevsimi ondan önce 3 ay önceden başlıyor. Yani Şevval'den falan başlayıp daha Zilhicce'ye kadar devam eden 3 aylık bir dönem vardır. Ve bu haccın isminin bize hatırlattığı bir şeyi canlandırıyor. Hac kelimesi Arapçada ziyaret etmek anlamına geliyor. Yani birisi bir yere gidip hac etmek anlamına, ziyaret ettiği zaman ona hac ediyor. Başka şeylere bile hac etti diyorlar bazı insanlar. Özel olarak bugün işte seremonisini resmi şeyini gördüğümüz hac kavramı biraz bunu unutturmuş olabilir ama neticede ziyaret, mutlak anlamda ziyaret anlamına gelir. Bir de hac, ihticac yani tartışmak gibi bir anlamı var. Dolayısıyla şöyle bir şey telkin ediliyor bu isimlendirmede. 3 aylık bir mesafe var, zaman var. Son 10 günde ibadetlere, menasike yoğunlaşacaksınız. Ama o 3 aylık süre içerisinde Müslümanların dertlerini tartışabilirsiniz. Pakistanlı gelmişse bir Türkiye'li ile bir Pakistanlı birbirinin dertlerini, çözüm yollarını tartışabilirsiniz. Bir Suudi ile bir İranlı aralarındaki meseleleri konuşabilirsiniz. En nihayetinde şöyle bir şey, bugünkü koşullarda diyelim ki o 3 aylık süre içerisinde bir şehirde felsefe sempozyumu, bir şehirde hadis, bir şehirde fıkıh, bir şehirde tefsir, bir şehirde sosyoloji, bir başka şehirde kelam, böyle bir tartışma, fikirleşme, düşünme atmosferi oluşturmak telkin ediliyor isimlendirmede. Evet, haccın, insanın hacı olması için o ziyaret kısmını yapmak lazım ama bir de böyle ihticac, ihtecce diyorlar, tartıştılar, konuştular. Şimdi mesela diyelim ki bugünlerde Müslümanlar Kabe'ye, Mekke'ye, Medine'ye, Suudi Arabistan'a hac için gitmişlerdir. Oralarda bilim adamları, siyasetçiler, sanatçılar, mütefekkirler, filozoflar gidebilir. Birbirleriyle biz bu Gazze meselesini nasıl çözebiliriz? Müslümanlar nasıl tavır takınmalı? Bu Amerikan, İsrail'in İran'a yönelik saldırganlığı nasıl durdurulabilir? Falanca Müslüman ülkedeki iç karışıklıklar nasıl durdurulabilir? Falanca yerdeki sapmalar nasıl engellenebilir gibi fikir fırtınası estirecekleri bir ihticac, bir tartışma, bir fikirleşme mevsimi olarak düşünülebilir. Böyle bir telkini veriyor bu isimlendirme. Arkasında mesela tavaf gibi bir kavram var. Tavaf yani bir şeyin etrafında dönmek. Yani öyle bir odaklanma olmalı ki yani insan gerçek bir değer etrafında odaklanmalı. Yani şimdi günlük hayatımızda odaklandığımız bir sürü şey var. Sabah evimizden kalktığımız zaman ben bugün şu kadar para kazanmalıyım diye odaklanıyoruz. Ya da şu meseleyi halletmeliyim diye odaklanıyoruz. Şöyle yapmalıyım diye odaklanıyoruz. Fakat o tavafla birlikte bize varlığa odaklanmamız gerektiği, varlığın yaratıcısına odaklanmamız gerektiği ve bunu da bir dikdörtgen, bir kare şeklindeki bir yapı, hiçbir mimari özelliği yok. Hiçbir böyle yanında durdum böyle maşallah muhteşem bir şey. Öyledir. Doğrusu öyledir
1: dekor
0: ama
1: dekor yok yani. Yani
0: ama diyelim ki bir Köln'deki katedralın veya Paris'teki kilisenin ya da Ayasofya'nın falan filan maddi ihtişamına sahip değildir. Ama hiçbiri onun düzeyine ulaşamaz. Oraya odaklanıyorsun, Beytullah diyorsun ona, Allah'ın evi. Haşa Allah, mekan, mekandan münazizehtir. Bundan, burada da bir sembolik anlatım söz konusudur. Odaklanacağımız günlük hayatımızda, bütün senenin bütün günlerinde kıbleye dönüp odaklandığımız gibi kıblede de odaklanacağımız nokta Hacerül Esved ve Cenab-ı Allah'ın zatıdır.
1: Orası biraz meclis gibidir de Allah, yani teşbihatı olmasın. Allah-u Teala'nın meclisi.
0: Tabii.
1: Yani az önce de ifade ettiniz ya hocam ihticacı, o tartışma muhabbetini. Yani Allah-u Teala diyor ki derdiniz, bir sıkıntınız varsa gelin benim meclisimde tartışın.
0: Tabii, tabii.
1: Bugün nasıl işte Türkiye'de bir meclis var. Vekilleri seçiyoruz, oraya gönderiyoruz. Orada insanlar, işte oradaki vekiller Türkiye'nin dertlerini, Türkiye'nin kendi çevresindeki ülkelerle ve dünyayla ilgili dertlerini nasıl masaya yatırıp tartışıp bir karara bağlıyorsa Allah-u Teala da teşbihat olmasın kuluna diyor ki gel benim meclisime, gel benim meclisimde tartış, gel benim meclisimde derdini söyle. Burada diğer Müslüman kardeşinle bir istişare et, ortak bir karara bağlı bir şeyleri ve onun üzerinden Allah-u Teala'dan iste ki Allah-u Teala da size bu kolaylığı nasip etsin. Yani bu düşünce hakim olmalıdır ki oluyor mu bilmiyorum hocam, onu da biraz
0: yani
1: açmak
0: o,
1: lazım.
0: Biz burada biraz temennide bulunuyoruz. Elbette vardır. Yani biz bu bilince sahip Müslümanların sayısı azımsanmayacak kadar vardır. Yani kıyamet kopana kadar hayır üzere olacak bir cemaat hep olacaktır. Bunu Resul-i Ekrem'in müjdesidir. Allah buyurur, sizden hayra davet eden, iyiliği emredip kötülüğü engelleyen bir cemaat olsun, bir topluluk olsun. Dolayısıyla her şey bitti, tamamen yok oldu, kimse bu işlere bakmıyor, anlamıyor demek doğru değildir. Vardır, bu kıyamete kadar devam edecektir. Çünkü bu din, İslam dini kıyamete kadar devam etsin diye gönderilmiş bir dindir. Ve çünkü bu din fıtratın dinidir, fıtrata uygundur. Hayat sürdüğü sürece fıtrat var demektir. Fıtrat var olduğu sürece de fıtrat üzere hareket eden insanlar vardır. Sosyolojik olarak tek tek baktığımız zaman bunu çok net gözlemlemeyebiliriz ama neticede bir akan nehir var ve bu akan nehir hala içilebilir bir nehirdir. Hala bir ümmetimiz var. Bizim eksiğimiz, eksik tarafımız salih bir önderliğin olmamasıdır. Yani insanlar dünya kurulduğundan beri böyledirler. Toplumlar böyledirler. Toplumların hepsinin birer evliya olmaları beklenemez. Evliyaların sayısı çok azdır. Ve o az sayı yetiyor o toplumu yönlendirmek açısından. Toplumlar işçidir, çiftçidir, çobandır, sanatkardır, ziraatçidir, şudur budur. Dünyevi işlerle meşguldür. Ama herkesi belli bir noktaya doğru odaklanmasını sağlayan salih bir önderlik. Çünkü salih bir yönelim var fıtri olarak. Fıtrat bizi Allah İbrahim'e vaat etmiş. Ben o insanları buraya yönelteceğim. Bu fıtratın şeyidir. Yani gitmeyesek bile o özlemi içimizde hissediyoruz. Hacca gideyim, umreye gideyim diye bu özlemle yaşıyoruz. Bunu yönlendirecek, bunu doğru odaklanmamızı sağlayacak bir salih önderlik. Salih önderliğin misyonu nedir? Her şeyi ait olduğu yere koyabilmedir. Her şeyi uygun olduğu yerde kullanabilme becerisidir. Biz Müslümanlar bugün elimizde malzeme var. Elimizde iyi insanlar var. Elimizde alimler var. Elimizde arifler var, mütasavvıflar var. Elimizde edebiyatçılar var. Ve fakat bunların hepsinin tek bir noktada odaklanmasını sağlayacak salih önderlik yoktur. Yani İslam'ın öngördüğü anlamda salih önderlik yoktur. Düşünebiliyor musunuz? Mesela biz hacca gidiyoruz. Arafat gibi bir dağ var, bir tepe var. Orada bir gece sabaha kadar orada bekliyorsun. Yani orada o Arafat'ta beklemek gibi bir şey var. Vakfe yapıyorsun. Yani durmak orada. Arafat kelimesinin kökü arafedir. Yani tanışmak. Tanışmak için de durup beklemek lazım. Vakfetmek lazım. Vakfe durmaktır. Hindistanlıyla, siyah ile, beyaz ile, kızılderili ile, Amerikalı ile, Rus'la orada tanışabilirsin. Ve tanışırken o tanışıklığın bereketli bir harekete, bir akışa dönüşmesi için bir durman lazım. Bir sindirmen lazım o tanışıklığı. Bir İngiliz'den, bir Fransız'dan, bir Kürt'ten, bir Ermeni'den Müslüman olanların gelip sana verdiği değerlerden sonra onu bir özümsemen lazım. Ve arkasından Müzdelife'de akış var, akış. Allah resmen orada Müzdelife'den aktığınız zaman, yani feyazan kelimesi kullanıyor. Biz birbirimizle tanıştığımız kadar Arafat'ta durup taarruf ettiğimiz zaman güç kazanıyoruz, enerji kazanıyoruz ve coşkun bir sel gibi akıyoruz, akışa geçiyoruz ve yeniden Kabe'nin etrafında odaklanıyoruz. Ondan sonra tanışıklığımızı, yakınlığımızı, odaklanmamızı, tartışmalarımızı saptırıp amacından uzaklaştıracak her türlü fitne ve fesadı sembolize eden cemeratta şeytanları taşlıyoruz. Yani biz öyle bir noktaya geldik ki diyoruz, biz tanıştık, tanış olduk, birbirimizi biliyoruz, niyetimizi kavruyoruz. Öyle ayaküstü bir sohbet de değil, sabaha kadar durduk, birbirimizi dinledik, kimliğimizi, kişiliğimizi birbirimize aktardık, bir enerji depoladık. Ve biz o enerjiyle yeniden Kabe'ye aktık, sel gibi aktık. Önümüzde duramasın diyoruz şeytana ve onun temsilcilerine, ifsada. Gidip onları taşlıyoruz, hayatımızdan çıkarıyoruz. Müthiş bir sembolizm bu. Müthiş bir bilinçtir bu. Bu herkeste böyle bir ifade edilebilecek bir durumda olmayabilir. Ama herkesin hayatında bunun etkisi olabilir. Bir insan ömrü boyunca Bir kere hacca gitmişse onu unutmaz. Sürekli tekrarlar. Ben giderken falanca ile tanıştım. Şöyle biri yanıma geldi, böyle geldi. Bunu aktardığın zaman senin torunun, senin çocuğun veya komşunun çocuğu bunu duyduğu zaman onun ne anlama geldiğini o kavrayabilir. O yüzden Peygamberimiz sahabesine diyor ki, benden bir söz duyan mutlaka başkalarına aktarsın. Olabilir ki o başkası kendisini daha iyi anlar. Sen sözü aktar. Senin vazifen aktar. Anlamamışsan bile çok sadece şöyle diyor. Ben bir gün Resulullah'ın şöyle dediğini duydum. O has sana yeter. Ama bir alim, bir arif onu duyduğu zaman oradan ne hüküm çıkaracağını bilir. Nitekim fıkıh mezhepler yani hükümler, ahkam, felsefe, kelam, usul gibi ilimlerin kaynağı sahabe olsa bile kurucusu, müessisi sahabe değildir. Tabiin kuşağıdır. Yani peygamberin işaretinde olduğu gibi siz aktarın onlar mezhep, meşrep, meslek, metodoloji çıkarırlar demiş gibidir. Biz de öyle yapıyoruz. Yani gidiyoruz diyelim ki çok bilinçli biri değilim. Okumuşluğum, yazmışlığım yok. Dünya hayatıyla ilgili bir detaylı felsefem yok. Sadece geliyorum bir çocuğuma diyorum ki ya ben bir gün bir İngilizle tanıştım şeyde, Kabe'de. Bana şöyle dedi. Öyle, o kadar. O çocuk seni dinliyor, torunun veya seni dinliyor, biraz dünyayı tanıyan birisi. Oradan bir şey düşüyor, hemen mesajı alıyor. Demek ki bu şu demektir. Bu yüzden insanların gördüklerini anlatmaya yönelik bir sevki tabii var. Duramıyorlar, sürekli anlatıyorlar. Kabe'yi anlatıyorlar, Hira'ya çıktıklarını anlatıyorlar, insanların tavafta yapıp ettiklerini anlatıyorlar. Bunlar boşuna değildir. Bunlar sevki tabii, doğal bir sürüklemedir. Ve bunlar başka yerlerde, başka bağlamlarda makesini bulur, karşılığını bulunca sentezini bulur, yeni bir felsefeye dönüşür. Bütün bu sembolizmin bir yoğunlaşmasının sebebi de budur yani bu hac.
1: Hacda bir de şu da var hocam, hakikaten haccın menasikleri çok ağırdır, çok zorlu geçer. Yani işte Arafat'ta beklemek, Müzdelife, işte yani her o coğrafya için özellikle diyorum. Umre'ye gittiğimde ben de o biraz yaşadım o süreci. Gerçekten çok zordur. Yani o süreç içerisinde oralara o haccın faziletlerini, işte sünnetlerini, farzalarını yerine getirmek adına çok zorlu bir süreç geçiyor. Onda da Ramazan ayının bize vermiş olduğu bir imtihan gibi bir imtihan süreci var ve akabinde kurban var. Yani artık evet sizin üzerinizdeki o zorluklar sona erdi. Kurbanlarınızı kesin ve kurbanlarınızı kesin. Daha doğrusu yiyin ve dağıtın şeklinde bir sürece dönüyor. Yani o zorluklar, bütün zorlukları Allah-u Teala senden istiyor. Sen o zorlukları Allah-u Teala'ya kendi adına farklı farklı manalarla sunuyorsun ve akabinde kurban farizasına geçiyorsun. Kurbanını kesme sürecine geçiyorsun. Yani bunun Ramazan'la ilişiği mutlaka var. Ramazan'ın haricinde fazileti nedir hocam?
0: Yani şöyle bir şey söyleyeyim ben sana. Kur'an-ı Kerim Allah'ın adıyla başlar. Bismillah der. İnsanın adıyla biter. Yani Kulavuzu bir Rabbin Nas Melikin Nas son şey minel cinneti ve nas. Bir yukarıdan aşağıya doğru bir geliş var, bir ilham var, bir telkin var. Allah ile başlar ve insan ile nihayet bulur. İslam'ın bütün emirleri, bütün yasakları insana dönük faydalardır. Hepsi insanın faydasınadır. Sen mesela kurban kesiyorsun, ben Allah'a yaklaşmak için kesiyorum diyorsun. Ben Allah'a kurban kesiyorum diyorsun ama o kurbanı insana vermen lazım. İnsanlara dağıtman lazım. İnsanlarla paylaşman lazım. Sen buradan Kabe'ye giderken bir sürü zorluk çekiyorsun. Maddi ve manevi bedel ödüyorsun. Başka insanlar bundan kazanç sağlıyor. Yolda sana yardım edenler, seni taşıyanlar, senin gidip bir sürü faaliyetler var. Velhasıl kelam, bütün faaliyetler, hacdaki bütün faaliyetler, kurban olsun, diğer şeyler olsun, hepsinin insana yönelik bir faydası söz konusudur. Ramazan da insana yönelik bir faydası var ama Ramazan'da sosyal bir etkileşim mutlaka vardır. Fakat biraz daha manevi bir boyutta seyreder.
1: İçe dönüktür.
0: İçe dönüktür söylediğimiz gibi. Ama o dışa açılmış vaziyettedir artık. Her şeyi gösteriyorsun. Sonra sıyrılıp gidiyorsun sahip olduğun bütün ünvanlardan, bütün makamlardan, bütün maddi ve manevi zenginliklerden hepsinden sıyrılıp ihrama giriyorsun. Bembeyaz bir elbise giyiyorsun. Orada hiç kimsenin bir başkasında en ufak bir farklı yoktur. Rütbe ve nişan yoktur. Zaten ibadette, günlük hayatında bunu yapmıştın daha önce. Camiye girdiğin zaman maddi ve manevi olarak sahip olduğun makam, yani bir işçiyle, bir temizlikçiyle, bir vali aynı safta duruyorlar. Fakat o da hala üzerindeki elbisede adamın rütbesi belli olabiliyor, hala olabiliyor. Manen bunu aşmış kimse, burası valinin safı, burası kaymakamın safı, burası işçinin safı diye bir yeri belirtemez. Orada saflar bitmiştir. Herkes saf ve eşittir orada namazda, günlük mescitlerde. Ama yine de adamın giydiği elbiseden, giydiği ayakkabıdan, başına taktığı külahtan, şapkadan her neyse rütbesi belli olabiliyor. Burada o ihtimal hala var. Hacda bu ihtimallerin hiçbiri kalmıyor. Kabe'nin etrafında ihrama girdiğin zaman zaten hazırlanmışsın. Zaten yıllarca buna alışmışsın. İbadet esnasında rütbe ve makam söz konusu değildir. Bu sefer fiziki olarak bunların hepsini bedeninden sıyırıp atmışsın. Herkesin eşit olduğu, herkesin Allah'ın, sadece Allah'ın kulu olduğu güzel, yüksek bir rütbeyle buradaki şeyi temsil ediyorsun. İçini temizlemişsin sen bir Ramazan boyunca. Zaten hemen Ramazan'ın arkasındadır hac ibadeti. Yani 2 ay 10 gün sonra çok hazırdır mümin orada. Ramazan'da bireysel tekamülünü gerçekleştirmiş. Bunu başkalarıyla paylaşma zamanı da çok kısa bir süre sonra gerçekleşiyor. Biz henüz Ramazan'ın atmosferinden çıkabilmiş değiliz. Hala iftar aklımızdadır. Hala iftara kadar çektiğimiz o susuzluk aklımızdadır. O yüzden mesela biz Kabe'nin etrafında susadığımız zaman, diyelim ki Mina'da, Safa ve Merve'de sa'i yaptığımız zaman biraz susadıysak, bu da bir şey mi? Ben 15 saat falanca çölün sıcağında oruç tuttum diyorsun. Yani idmanlıyız, antrenmanımızı yapmışız. Hala o olgunlukta. Biraz arada zaman geçseydi belki onları unutmuş olabilirdik. Ama unutulmayacak kadar kısa bir süre sonra Ramazan'ın o manevi olgunluğunu, erdemini özümsemiş olarak kendimizi o hac ibadetinin akışına bırakıyoruz. Müthiş bir manzara. Yani insanın gözüne bile hitap eden bir şey vardır. Yani bazen videolarını seyrediyoruz. İnsan içindeyken çok fark etmeyebiliyor ama videoda seyrettiğin zaman, yani bu atom çekirdeğin etrafındaki elektronların, nötronların dönüşünü aynen birebir temsil eden dehşet verici bir manzara. Bu sadece orada olmuyor. Şu anda biz hepimiz onun etrafında dönüyoruz. Dünyanın her yerinde. Şurada durmuşum ben, namaz kılıyorum. Kabe'ye dönüp kıldım, kıbleye doğru kıldım. Tam tersi, ekvatorun öbür tarafındaki insan da bana dönerek, o Kabe'ye dönerek biz karşılaşıyoruz ve orada buluşuyoruz. Bunu felsefeyle, bunu başka bir şeyle izah etme mümkün değildir. Dehşet verici bir şeydir. Cenab-ı Allah'ın emrettiği bütün farzlar, bütün ibadetler kendi çapında, kendi etkileri itibariyle zaten insana müthiş bir erdem kazandırıyorlar. Fakat hac ibadeti hayatın tamamıyla özetlenebildiği, bütün her şeyini gösterdiği, acısını, tatlısını, fedakarlığını, yabancılığını, yad ellerde gurbetini, şunu bunu bir anda yaşadığın bir ibadettir. Bazen tabii bunun tadını bozan, hani o Ramazan bayramında verilen şekerin insana ağız tadı verdiği, onun tadını bozan ırkı, mezhebi bir takım mülahazalarla, bazı tartışmalarla gölgelenmek isteniyor ama yine de o manevi coşkusunu silemiyorlar, götüremiyorlar. Ben çocukluğumda, gençliğimde hatırlıyordum, bu ülkede bir yönetim aklı vardı. Müslümanlık deyince, Hicaz deyince, Kabe deyince insanların aklına yani şey gelirdi, çok garip, çok değişik şeyler işte. Her sene hac mevsimine kolera salgını çıkardı. İnsanlar gitmesin diye. Böyle bir salgın bir ay öncesinde başlıyorlardı. Suudi Arabistan'da kolera salgını.
1: Aman
0: salgını
1: ha
0: diye.
1: gitme
0: Ya
1: sen de.
0: insanlar da korksun gitmesin dedi. Engelleyemediler. Gidenler gitti. Her zaman gitti. Orası hiç şey olmadı. Ramazan'da başlıyorlar. O sırada Ramazan'ın o coşkusunu bitirmek için Erzurum'da oruç yiyeni dövdüler. Yok Kars'ta oruç yiyeni kestiler. Falan yerde bilmem ne yaptılar.
1: Bir sürü... Her sene var hocam bunlardan.
0: Tabii tabii.
1: Her sene var.
0: Bütün bunların sebebi yani bunların bir gerçekliği yok. Yani bu yalan yani. Bir tane adamcağız demişti ya niye açıkta oruç yiyorsun? Git gizli ye diyebilir en fazla. Niye dövsün falan. Böyle şeyler söylüyorlar. Dolayısıyla bunun sebebi, amacı o coşkuyu biliyorlar. O heyecanı biliyorlar. Bunun nasıl bir ruh olduğunu, nasıl nüfuz ettiğini biliyorlar. Bunun acaba giderebilir miyiz? Yani gideremezsek bari bunların ağzın tadını kaçırabilir miyiz diye bir şeytanlık yapıyorlar. Tam da bunun için Cenab-ı Allah en odak noktası sayılacak bir yerde o şeytanın taşlanmasını sağlıyor. Bizim bunu bilmemiz lazım. Yani biz mecaratta, oradaki şeylerde, cemeratta şeytan taşladığımız zaman biz aslında her gün, her zaman, her yerde, her vesileyle karşımıza çıkan müfsitleri, ifsad edicileri, ağız tadını kaçırıcıları taşlıyoruz, hayatımızdan uzaklaştırıyoruz, etkilerini giderelim.
1: Burada araya girmek istiyorum hocam.
0: Buyurun.
1: Süremiz de aslında çok fazla kalmadı. Hac hakikaten ifade ettiğiniz gibi sadece hac değil hocam. Ben yani umre sürecinde de aynı duyguları yaşadık. Gerçekten yani oraya gittiğinizde sizden olmayan, tanışmadığınız, belki bir daha tanışma ihtimali de bulamayacağınız insanlarla aynı kıyafetlere bürünmüş ve aynı ibadeti yaparken buluyorsunuz kendinizi. Düşünen bir akıl için muazzam derecede farklı güzel ibretler var ve maneviyatı var, muhteviyatı var. Hakikaten çok güzel. Bunu hayata taşırsak hocam, yani Kurban Bayramı süreci içerisine veya hayata taşırsak hacda olan o ibadeti topluma nasıl bir yansıması olması gerekir? Özellikle bayram özelinde diyelim ki süremizde çok fazla kalmadı, bir 6-7 dakikamız kaldı hocam. Bayram sürecinde bu coşkuyu, bu heyecanı, orada var olanı manalandırırsak kendimize, topluma nasıl yansıtmamız lazım?
0: İslam bir özgürlük manifestosudur. Kısa tek cümleyle söyleyecek olursa bir özgürlük manifestosudur. İnsanın özgürlüğünün ilanıdır. İslam'ın yeryüzüne gelmesi, Müslümanlığın mesajını başlamış olması insanlık için böyle bir mesajdır. Ya siz başta kendinizin, nefsinizin, çevrenizin, yöneticilerinizin, sizin üzerinizde despotluk yapan tiranların kulu değilsiniz. Siz sadece ve yalnız Allah'ın kullarısınız. Bunu söyler. İnsana ilk mesajı budur. La ilahe illallah'ın anlamı budur. Siz özgürsünüz. Özgürlersiniz. İbadetleriyle de bunu pratize eder. 5 vakit sen namaz kıldığın zaman bütün bu saydığın senin üzerinde Rablığa kadar varacak bir despotluk kuran nefsin dahil hepsine karşı bir isyanı başlatıyorsun. Allah'tan başka ilah yoktur diyorsun. Elinin tersiyle itiyorsun. Alışıyorsun. Oruçla bunu tekrarlıyorsun. Ben nefsimin, karnımın, açlığımın esiri değilim. Ben özgürüm. Allah bana sen özgürsün dedi. O zaman ben şu kadar saat yemeyeceğim. İçmeyeceğim. Orada mücadele ettiğin duygular öyle basit duygular değildir. İnsanın açlık duygusu, susuzluk duygusu, cinsellik duygusu bunlar gemlenemez duygulardır çoğu zaman. Ve sen buna karşı özgürlüğünü ilan ediyorsun ve yeniyorsun. O saatlerde dokunmuyorsun suya, o saatlerde dokunmuyorsun şuna buna. Böyle bir özgürleşme sürecine giriyorsun. Hacda doğru tam zirvesidir. Özgürlüğün tam zirvesidir. Allah'tan başka her şeyden özgürsün. Bütün sevdiklerinden azadesin. Hiç kimsenin senin üzerinde bir hakimiyeti, bir tahakkümü yoktur. Hiçbir şeyin, elbisenin, ayakkabının bile senin üzerinde tasallutu yoktur. Çok hoşuna giden bir elbisenin bile insan üzerinde bir böyle bir insanı kendine esir eden bir bağlılığı vardır. Onu bile atıyorsun, yalın ayak şeyle, ihramla karıyorsun ve özgürlüğünü ilan ediyorsun. bir insan hacda Allah'tan başka ilah yoktur, tek ilah Allah'tır, ondan başka ilah yoktur der ve bunu pratik olarak hayatında tekrarlar, özgürlüğünü ilan eder. Bu en büyük mesajı budur. Haccın en büyük mesajı İslam'ın gelir gelmez insanlara duyurduğu özgürlük mesajının nasıl pratize edileceğini gösteriyor. Biz Müslümanlar hacda ilan ettiğimiz bu özgürlük manifestosunu hayatımızda tekrar etmeliyiz. Zengin olabiliriz, paramız olabilir ama kulu değiliz. Onu gözümüzü kırpmadan icabında kurban keser gibi keser atarız. Elbisemiz olabilir, güzel takımlarımız olabilir. Ama bir muhtaç varsa onu hiç gözümüzü kırpmadan çıkarıp verebiliriz. Bir ihrama kadar indirgeyebiliriz. Bol bol paramız olabilir. Hiç şey etmeden dağıtabiliriz. Çünkü biz onların esiri değiliz. Bu şuna benzer. Yani Müslümanlığın sağladığı özgürlüğün anlamı şudur. Su gibidir yani. Gemi suyun üzerinde yüzer. Müslüman maddi olan her şeyden istifade eder. Ama özgürse anlamı başkadır, değilse başkadır. Özgür Müslümanın gemisiyle suyun üzerinde yüzmesi gibidir. Özgür olmayanın durumu ise suyun geminin içine girip onu batırması gibidir. Biz Müslümanlar olarak Allah'ın özgürlük mesajının bu anlamını ilan ediyoruz. Diyoruz ki aramızda zenginler var, fakirler var. Aramızda farklı farklı özelliklere sahip kimseler var. Ama hiçbirimiz ne yoksulluğumuzun, ne zenginliğimizin, ne güzelliğimizin, ne güzel olmayışımızın, ne şuyumuzun, ne buyumuzun esiri değiliz. Biz tek ve ortaksız olan Allah'ın özgür kullarıyız. Ve işte özgürlüğümüz de bu şekildedir. Öyle lafla değildir. Günah özgürlüğü değildir. Başkalarını ezme özgürlüğü değildir. Katliam yapabilme özgürlüğü değildir. Batı medeniyeti böyle bir özgürlüğü öngörüyor. Güçlü olursan istediğini öldürebilirsin. Güçlü olursan gidersin Filistinli bir çocuğu, 5-6 yaşında bir çocuğu zevk için öldürebilirsin. Bu onun özgürlük anlayışıdır. Bu o böyle bir özgürlük değildir İslam'ın. Güçlüysen, Amerika gibi güçlüysen gidersin falanca devletin başkanını karısıyla birlikte yatağından alıp götürebilirsin. Bundan haz alırsın. Bu şeytani bir özgürlüktür. Bir eğer Müslüman özgürüysen o çocuğa dokunamazsın asla. Savaşırsanız elinde silah olmayanlarla savaşmayın. Diniyle ne olursa olsun mabedinde ibadet edenlere dokunmayın. Ekinlere dokunmayın, çiftçilere dokunmayın diyen İslam'ın özgürlük anlayışı budur. Peygamberimiz bir savaşta öldürülenler arasında çocuk cesedi görmüş, öldürülmüş bir çocuk görmüş ve kıpkırmızı olmuş, kızmış. Niye öldürdünüz bunu demiş. Efendim o müşrik çocuğudur. Siz de müşrik çocuğusunuz. Siz de babanız da müşrikti daha önce. İslam'ın özgürlüğü budur yani. Bir Müslüman birine haksızlık edebilir yanlışlıkla. Ama haksızlık ettiği anda büyük pişmanlık duyar. Ama bir Müslüman olmayan kendini güçlü hissettiği zaman ben istediğimi yapma özgürlüğüne sahibim dediği zaman istediği kadar çocuk öldürebilir. İsrailliler, Yahudiler, Siyonistler, Yahudiler demeyelim de Siyonistler 20 bin çocuğu öldürdüler Gazze'de ve bunu özgürlüklerinin bedeli, özgürlük sayıyorlar. Biz özgürüz. Biz özgürleştik. Bizim istediğimiz kadar Filistinli öldürme özgürlüğümüz var. Biz özgürüz. İstediğimiz kadar İran'daki falanca okulu 168 çocuğu parçalayabiliriz derler. Özgürlük onların kafasında budur. Biz ise biz özgürüz. Biz o çocuklar uğruna canımıza kadar feda etmeye hazırız. Çünkü biz bunu Rabbimize yakınlaşma vesilesi olarak algılıyoruz. Bu bakımdan tek kelimeyle şunu söyleyeyim. İslam özgürlük manifestosudur. İbadetler bunun pratize edildiği alanlardır. Bayramlar da bunun tadına, zevkine varmış insanların coşkusudur. Eyvallah. Şükür ki biz özgürüz.
1: Eyvallah hocam. Son sözünüzü alalım, kapatalım hocam.
0: Yani özgürlüğümüzün kıymetini bilelim. Günah özgürlüğüne özenmeyelim. Müslümanlık büyük bir özgürlüktür.
1: Allah razı olsun hocam. Çok teşekkür ederiz. Çok güzel özetlediniz. Ayağınıza, yüreğinize sağlık. Programımıza katıldığınız için de teşekkür ediyoruz hocam. Kıymetli Rehber TV izleyenleri, bayramın ikinci gününde kıymetli hocam Vahdettin hocamla beraber bayramın maneviyatına, adabına, bir de hac özelinde bize yansımış taraflarına, muhteviyatına dair Güzel bir söyleşi, güzel bir program yaptık, keyif aldık, manasını öğrenmek hasebiyle de en azından yüreğimizde o muhabbetlere, o menasiklere farklı bir yaklaşım doğma süreci oldu. Bu yönüyle de güzeldi. Allah razı olsun hocamdan. Bizi izlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Yarın yine farklı bir konu ve konukla yeniden ekranlarınızda olacağız. Hayırlı bayramlar diliyoruz. Allah'a emanet olun.
2: Şimdi reklamlar.
3: Koran Uluslararası Nakliyat. Uygun fiyat ve güvenilir taşımacılığın adresi. İletişim Yusuf Men 0544 626 87 64. Bilal Men 0543 542 30 25. Adres Atatürk Mahallesi Nusaybin Caddesi Kızıltepe Mardin. Eviniz sadece bir yaşam alanı değil, sizin hikayenizdir. Ve o hikayeyi en güzel şekilde yazmak için Artuklu Mobilya ve Dekorasyon yanınızda. Kişiye özel tasarımlarla hayal ettiğiniz yaşam alanlarını gerçeğe dönüştürüyoruz. Ankastre ve mutfak çözümleri, modern mutfak dolapları, gömme dolaplar, şık banyo dolapları, kullanışlı yüklükler, estetik vestiyerler ve daha fazlası tam da size özel dokunuşlarla. Şık, zarif ve seçkin tasarımlarla evinizin her köşesine değer katıyoruz. Artuklu Mobilya ve Dekorasyon. Adres: Ravza Caddesi, Milliyet Mahallesi Muhtarlık Civarı, Elif Ana Sitesi 6, Artuklu Mardin. Telefon: 0544 596 2097.
4: Karatay Hazır Beton, inşaatımızın gücü. Kaliteli ve güvenilir hazır beton çözümleri için doğru adres. Karatay Hazır Beton olarak projelerinize dayanıklılık ve kalite sunuyoruz. Bize ulaşın, projelerinizi birlikte güçlendirelim. İletişim Faysal Karatay 0545 202 3488. Musa Karatay 0545 282 2698. Adres: Kurs yolu üzeri Serenkış Şasıyanı Kızıltepe Mardin.
5: Güven Bobinaj Atölyesi. Her türlü santrifüj, dinamo ve motor sarımı itina ile yapılır. Yılların tecrübesiyle kalitenin ve güvenin adresi Güven Bobinaj Atölyesi. Telefonlarımız Salih Usta 0537 252 49 67. Servet Usta 0542 761 30 56. Adresimiz Urfa Caddesi, 600. Oldu Sokak, Bağdat Oteli yanı, Kızıltepe, Mardin.
6: Bambu AVM, kalite, şıklık ve uygunluk bir arada. Evine zarafet katmak isteyenler için Bambu AVM'de her zevke uygun ürünler. Modern porselen takımları, şık bardaklar, dayanıklı tencereler ve estetik sofra aksesuarlarıyla evinizi güzelleştirin. Hemen Bambu AVM'ye gelin, evinizin havasını değiştirin. Adres: Nur Mahallesi, 57. Cadde, 10. Sokak, Bereket Ekmek İlerisi, Robin İnşaat 6, Artuklu Mardin. Instagram Bambu AVM.
7: Bu Kurban Bayramı'nda da binlerce yetimin yüzünü güldürmek, sofralarına bereket olmak için yola çıkıyoruz. Yetimler Vakfı olarak bağışladığınız kurbanları Türkiye başta olmak üzere Filistin, Afganistan, Yemen, Lübnan, Bangladeş ve Afrika'daki mazlum yetimlere ulaştırıyoruz. Coğrafyalar farklı olsa da yetimlerin acısı ve umudu birdir. Savaşın, kıtlığın ve yoksulluğun gölgesindeki mahzun kalplere yalnız olmadıklarını hissettirmek sizin elinizde. Gelin, kurbanlarınızı yetim kardeşlerimizle paylaşın. Bayram neşesi sınırları aşsın. Detaylı bilgi ve kurban bağışı için 0549 540 29 21 numaralı telefondan bize ulaşabilirsiniz. Kurbanımız Allah'a, ibadetimiz yetimlere kurban olsun. Yetimler Vakfı.
2: Zafereoğlu Baklava. Tarihin sıfır noktasından gelen lezzet. Damaklarda iz bırakan eşsiz tatların adresi. Zafereoğlu Baklava. Fıstıklı ve cevizli baklava, ağızda dağılan fıstık sarma, çıtır çıtır midye ve hasır kadayıf. Burada lezzet yılların emeğiyle hazırlanır. Her şey bir dilimle başladı. Şimdi ise bu eşsiz tat damakların vazgeçilmezi oldu. Her lokmasında ustalık, her diliminde lezzet olan Zafereoğlu Baklava, Kadimşehir Mardin'de hizmetinizde. Bayram, düğün, nişan, söz ve özel davetlerde toplu siparişleriniz özenle hazırlanır, taptaze teslim edilir. Misafirlerinize unutulmaz bir ikram sunmak için siz de Zafereoğlu Baklava lezzetini tercih edin. Zafereoğlu Baklava, tarihin sıfır noktasından gelen lezzet. 13 Mart Mahallesi, Eski AVM civarı, Bizim Toptan Market karşısı Artuklu Mardin. Telefon 0555 085 47 34. Instagram Zafereoğlu Baklavaları Mardin.
8: Yusra Tesettür. Kadimşehir Mardin'de şıklığın yeni adresi. Ferace, manto, abiye ve tunik modelleriyle tarzınızı en güzel şekilde yansıtın. Kalite, estetik ve uygun fiyatın buluştuğu nokta. 2001 yılından beri sektördeki tecrübesiyle Yusra Tesettür Mardin'de sizleri bekliyor. Adres: 13 Mart Mahallesi, Park Hastanesi civarı, Mehtap Caddesi, Artuklu Apartmanı. Telefon 0530 690 27 79. Instagram adresimiz Yusra Tesettür.
3: Özel Mardin Park Hastanesi. Sağlığınız bizim için önemlidir. Sunduğu kaliteli sağlık hizmetiyle sağlık sektöründe Mardin'in marka kuruluşu olmayı başaran hastanemiz, son teknoloji cihazları ve yeni üniteleriyle hizmet ağını her geçen gün geliştirmektedir. Polikliniklerimiz: beyin cerrahi, göğüs hastalıkları, kardiyoloji, nöroloji, ortopedi, genel cerrahi, üroloji, göz hastalıkları, kulak burun boğaz, kadın hastalıkları ve doğum, çocuk sağlığı ve hastalıkları, fizik tedavi, rehabilitasyon, anestezi ve laboratuvar. Hastanemiz 24 saat acil servis hizmeti vermektedir. Adres: 13 Mart Mahallesi, Şehit Mehmet Remzi Yersel Caddesi, numara 8, Artuklu Mardin. Telefon 0482 444 36 50 veya 0482 212 22 99. Koran Lojistik Uluslararası Taşımacılık. Türkiye'nin her yerinden yurt dışına nakliyeleriniz büyük bir özveriyle taşınır. Yılların tecrübesi, uygun fiyat ve güvenilir taşımacılığın adresi Koran Lojistik. İletişim Lokman Korç. 0532 054 27 12. Adres: Ortaköy Mahallesi, Artuklu, Mardin.
9: Reklamları dinlediniz.

ve ölüm geldi kapıma ansızın. Her şeyim yarım kaldı. Umutlarım, hayallerim, yarına dair her şeyim yarım kaldı. Sevdiklerim mesela, sevenlerim, rüyalarım yarım kaldı. Yeni bir hayatın koynuna girerken

0: saadet yolunun en büyük ve en son rehberi. Allah Teala'nın en sevgili kulu ve Resulü Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin her haliyle güzel, dürüst ve örnek hayatı bu programda. Serveri Kainat Efendimizin doğumundan nübüvvet vazifesini alıncaya ve ahirete irtihaline kadar geçen örnek hayatı bu programda.
1: Can Demiryel'in sunumuyla aydınlığa doğru hafta içi her gün radyonuz Cemre FM'de.
0: Dilim seni söylesin, kalbim hep seni ansın. Sevgimle çarpmayan kalp göğsümde bulunmasın. Mis kokan toprağına yüzlerimi sürmeden isyan ile çürüyen gözlerim kapanmasın.
2: Boykota çağrı. Boykota çağrı. Siyonist vahşi İsrail'in mazlum Filistin halkının üzerine yağdırdığı cephaneye lütfen katkıda bulunmayalım. Cephane bizden olmasın. Cephane bizden olmasın. Gelin İsrail, ABD ve destekçilerinin mallarını boykot edelim. İsrail ve ABD mallarını tüketen her kişi İsrail soykırımını desteklediğini ve Filistin'e bir kurşun attığını unutmasın. Kalbi çarpan her insanı boykota katılmaya davet ediyoruz. İsrail, ABD ve destekçilerinin cephanesi bizden olmasın. Unutmayalım, zalime yapılan yardım mazluma yapılan haksızlıktır. Unutmayalım, zalime yapılan yardım mazluma yapılan haksızlıktır.

0: Şimdi reklamlar.
1: Eviniz sadece bir yaşam alanı değil, sizin hikayenizdir. Ve o hikayeyi en güzel şekilde yazmak için Artuklu Mobilya ve Dekorasyon yanınızda. Kişiye özel tasarımlarla hayal ettiğiniz yaşam alanlarını gerçeğe dönüştürüyoruz. Ankastre ve mutfak çözümleri, modern mutfak dolapları, gömme dolaplar, şık banyo dolapları, kullanışlı yüklükler, estetik vestiyerler ve daha fazlası tam da size özel dokunuşlarla. Şık, zarif ve seçkin tasarımlarla evinizin her köşesine değer katıyoruz. Artuklu Mobilya ve Dekorasyon. Adres: Ravza Caddesi, Milliyet Mahallesi Muhtarlık Civarı, Elif Ana Sitesi 6, Artuklu Mardin. Telefon: 0544 596 2097.
2: Harikalar AVM, Harikalar AVM. Aradığınız birçok şeyin tek adresi. Züccaciye, kırtasiye, hırdavat, avize, hediyelik eşya, oyuncak çeşitleri, iç giyim, kozmetik, kişisel bakım ve ev temizlik ürünleri. Aradığınız daha neler neler. Yaklaşık 25 bin çeşit ürün yelpazesi, deneyimli ve güler yüzlü personeliyle Harikalar AVM hizmetinizde. Alışverişin en kolay ve en keyifli hali. Adres: 13 Mart Mahallesi, Vali Ozan Caddesi, Raymar Otel 6, Artuklu Mardin.
3: Damak tadına önem verenler, bu reklam sizler için. Baklavada kadim lezzetin vazgeçilmez adresi Baklavacı Diyadin. Hijyende güven, malzemede kalite, tatlıda lezzet bizim işimiz. Baklava, bülbül yuvası, ceviz sarması, kadayıf, künefe, yaş pasta, kuru pasta ve daha birçok günlük taze tatlı çeşidimizle hizmet vermeye devam ediyoruz. Baklavacı Diyadin, 1. Şube, Nusaybin Yolu üzeri Ortaköy Mardin. İletişim: Resul Usta, 0546 644 59 65. 2. Şube, Sanayi Mahallesi, 721. Sokak, Eren 5, Apartman 6, Kızıltepe Mardin. İletişim: Diyadin Usta, 0544 745 35 35.
4: İsot King Çiğ Köfte. Bu lezzeti mutlaka tadın. Çiğ köftenin kaliteli, güvenilir adresi İsot King Çiğ Köfte. Acımız büyük, keyfimiz yerinde.
5: Asır Panel. Asırlık sandviç panel üretiyoruz. 15 bin metrekare alan üzerine kurulu fabrikamızda günlük 10 bin metrekare üretim kapasitesiyle, alanında üstün kalitesiyle marka olmayı hedefleyen firmamız büyük bir heyecanla günden güne hizmet ağını genişletmeye devam ediyor. Çatı, cephe ve soğuk oda panel üretiminde güvenilir bir adres olma yolunda emin adımlarla ilerleyen firmamızda deneyimli ve uzman ekibimizle birlikte müşterilerimizin ihtiyaçlarına en iyi şekilde cevap vermek için çalışıyoruz. Adres: 2. Organize Sanayi Girişi Şanlıurfa. Telefon: 0414 502 11.0.
6: Teveccühünüzle büyümeye devam eden İnzar Turizm Hac ve Umre Organizasyonu, tecrübeli kadrolarıyla Allah-u Teala'nın misafirlerine hizmet etmeye devam ediyor. Her ilden ücretsiz ara bağlantıyla direkt uçak hizmeti sunuyoruz. Sizleri de kutsal toprakların manevi atmosferini yaşamaya davet ediyoruz. İnzar Turizm'le, sevdiklerinizle en sevgiliye kısa sürede ulaşın.

Hayat istikrarın kendisi olmalıdır. Gelgitlerini yaşamamalıdır Müslüman dünyanın. Yolu dönüşsüz, dini tavizsiz, adımı ve nefesi İslam olmalıdır. Sevmekse sevmek, ölmekse ölmek kadar net olmalıdır çizgisi. Sevdiklerinden uzak, sevmediklerine yakın tutan bağlarından kurtulmalıdır şehvetini. Bunun derdiyle varız. Bunun faydasına reçeteyiz.

0: Boykota çağrı. Boykota çağrı. Siyonist vahşi İsrail'in mazlum Filistin halkının üzerine yağdırdığı cephaneye lütfen katkıda bulunmayalım. Cephane bizden olmasın, cephane bizden olmasın. Gelin İsrail, ABD ve destekçilerinin mallarını boykot edelim. İsrail ve ABD mallarını tüketen her kişi İsrail soykırımını desteklediğini ve Filistin'e bir kurşun attığını unutmasın. Kalbi çarpan her insanı boykota katılmaya davet ediyoruz. İsrail, ABD ve destekçilerinin cephanesi bizden olmasın. Unutmayalım, zalime yapılan yardım, mazluma yapılan haksızlıktır. Unutmayalım, zalime yapılan yardım, mazluma yapılan haksızlıktır.
1: Gönüllere akan ses, Cemre Efendi.

0: bayramlar dileriz.
1: Çağlar üstü mesajın günümüz frekansı. Cemre FM.
0: İyi bayramlar dileriz.
1: Cemre FM, hepinizin radyosu.
2: Bu frekansta huzur var. 98.0 Cemre FM.

0: Meali Hatim başlıyor. Meali Hatim başlıyor.
1: Dördüncü cüzün 3. ve 4. hizmini dinleyeceksiniz.

بسم الله الرحمن الرحيم وما

İki ordunun karşılaştığı gün başınıza gelen musibet Allah'ın izniyle olmuştur. Bu da onun müminleri ayırt etmesi, münafıklık yapanları da meydana çıkarması için idi. O münafıklara, gelin, Allah yolunda savaşın veya hiç olmazsa düşmanınızın size ve ailelerinize saldırmasını önleyin denildiğinde, biz savaş olacağını bilseydik size katılırdık dediler. Doğrusu o gün onlar imandan ziyade küfre yakın idiler. Onlar ağızlarıyla kalplerinde olmayan şeyleri söylüyorlardı. Ama Allah onların gizlediklerini pek iyi bilir.

Onlar o münafıklardır ki, kendileri savaşa çıkmayıp, evde oturmaları yetmiyor gibi, bir de kalkıp, bilgiçlik taslayarak, savaşta şehit olan arkadaşları hakkında, sözümüze kulak verselerdi böyle öldürülmezlerdi, derler. De ki, eğer iddianızda tutarlı iseniz, haydi elinizden geliyorsa, kendinizi ölümün elinden kurtarın bakalım.

0: Allah yolunda öldürülenleri sakın ölü zannetme. Bilakis onlar hayatta olup Rablerinin katında yaşarlar, rızıklanırlar.
1: فَرِح۪ينَ بِمَا آتَاهُمُ اللّٰهُ مِنْ فَضْلِهِ

0: Allah'ın lütfundan ihsan ettiği nimetlere kavuşmaktan dolayı sevinç içindedirler. Arkalarından henüz kendilerine kavuşmayan müstakbel şehitlere, kendilerine hiçbir korku olmayacağına ve üzüntü hissetmeyeceklerine dair de müjde vermek isterler.
1: يَسْتَبْشِرُونَ بِنِعْمَةٍ مِّنَ اللّٰهِ وَفَضْلٍ وَأَنَّ اللّٰهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُؤْمِنِينَ
0: Onlar, Allah'ın nimeti ve lütfu ile ve Allah'ın müminlere olan mükafatını zayi etmeyeceği müjdesiyle de sevinirler.

0: Hele o yara aldıktan sonra Allah'ın ve Resulünün çağrısına uyup gönül verenlere, hele onlar gibi ihsan ve takva sahiplerine pek büyük mükafatlar vardır.
1: اَلَّذ۪ينَ قَالَ لَهُمُ النَّاسُ اِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ فَخْشَوْهُمْ فَزَادَهُمْ اِيمَانًا وَقَالُوا حَسْبُنَ اللّٰهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ
0: Onlar öyle kimselerdir ki, halk kendilerine, düşmanlarınız olan insanlar size karşı ordu hazırladılar. Aman onlardan kendinizi koruyun dediklerinde, bu tehdit onların imanlarını arttırmış ve hasbunallah ve ni'mel vekil, Allah bize yeter, o ne güzel vekildir demişlerdir.

Sonra da kendilerine hiçbir fenalık dokunmadan, Allah'tan bir afiyet, selamet ve lütuf ile geri döndüler ve Allah'ın rızasına uydular. Allah, çok büyük lütuf ve inayet sahibidir.

Size o haberi getiren adam şeytanın tekidir. O sizi kendi dostlarıyla korkutmak ister. Fakat siz mümin iseniz onlardan korkmayın. Benden korkun.

İnkâra koşuşanlar sana kaygı vermesin. Onlar Allah'ın dinine asla zarar veremezler. Allah onlara ahirette nasip vermemek istiyor. Onlara büyük bir azap vardır.

0: İmana bedel inkârı tercih edenler, Allah'ın dinine hiçbir zarar veremezler ve onlar için gayet acı bir azap vardır.
1: وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا أَنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ خَيْرٌ لِأَنْفُسِهِمْ اِنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ لِيَزْدَادُوا اِثْمًا وَلَهُمْ عَذَابٌ مُه۪ينٌ
0: O kâfirler, kendilerine mühlet vermemizin, kendileri hakkında hayır olduğunu sanmasınlar. Onlara mühlet vermemiz, günahlarının artması içindir. Onlara zelil ve perişan eden bir azap vardır.
1: مَا كَانَ اللّٰهُ لِيَذَرَ الْمُؤْمِن۪ينَ عَلَى مَا أَنْتُمْ عَلَيْهِ حَتَّى يَم۪يزَ الْخَب۪يثَ مِنَ الطَّيِّبِ وَمَا كَانَ اللّٰهُ لِيُطْلِعَكُمْ

Allah, müminleri içinde bulunduğunuz şu halde bırakacak değildir. Sonunda temiz ile murdarı ayıracaktır. Allah sizin hepinizi gayba vakıf kılacak da değildir. Fakat Allah, Resullerinden dilediğini seçer. O halde Allah'a ve Resullerine iman edin. Eğer iman eder ve Allah'a karşı gelmekten sakınırsanız, size büyük mükafat vardır.

Allah'ın kendilerine lütfu ile bol bol verdiği nimetlerde cimrilik edip harcamayanlar, sakın bu hali kendileri için hayırlı sanmasınlar. Hayır, bu onların hakkında şerdir. Cimrilik edip vermedikleri malları, kıyamet günü boyunlarına dolanacaktır. Kaldı ki, göklerin ve yerin mirası Allah'ındır. Allah, ne yaparsanız hepsinden haberdardır.

0: Allah fakirdir, biz ise zenginiz diyenlerin sözlerini Allah elbette işitmiştir. Ama biz onların dedikleri bu sözü ve peygamberleri haksız yere öldürmelerini yazacağız. Ve tadın bakalım o yakıcı cezayı diyeceğiz.
1: ذَٰلِكَ بِمَا قَدَّمَتْ اَيْد۪يكُمْ وَاَنَّ اللّٰهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِلْعَب۪يدِ
0: İşte bu, sizin ellerinizle işlediğiniz günahların karşılığıdır. Çünkü Allah, kullarına haksızlık edecek değildir.

0: وبالذي قلتم فلم قتلتموهم إن كنتم صادقين.
1: Onlar dediler ki, Allah ateşin yakıp kor haline getireceği bir kurban getirmedikçe hiçbir peygambere inanmamamızı emretti. Onlara cevaben de ki, benden önce birçok peygamber açık delillerin, mucizelerin yanında sizin öne sürdüğünüz kurbanı da getirdiler. Peki sözünüzde tutarlıysanız onların için öldürdünüz?

Eğer onlar senin nübüvvetini yalan saydılarsa, üzülme. Zaten senden önce açık deliller, mucizeler, sahifeler ve nurlu kitaplar getiren nice rasullere de yalancı denilmişti.

Her canlı ölümü tadacaktır. Siz ey insanlar, çalışmalarınızın ücretini ancak kıyamet günü tam bir şekilde alacaksınız. O vakit kim ateşten uzaklaştırılıp cennete yerleştirilirse, işte o muradına ermiştir. Yoksa bu dünya hayatı aldatıcı ve geçici bir zevkten başka bir şey değildir. لَتُبْلَوُنَّ فِي أَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ

Şu muhakkak ki, gerek mallarınızda, gerek canlarınızda imtihana tabi tutulacaksınız. Sizden önce kendilerine kitap verilen Yahudi ve Hristiyanlardan ve bir de müşriklerden sizi inciten birçok söz işiteceksiniz. Ama siz sabreder ve günahlardan korunursanız, muhakkak ki bu davranış, yapılacak işlerin en değerlisidir.

Vaktiyle Allah, ehli kitaptan, kitabı mutlaka insanlara açıklayıp anlatacaksınız. Onu asla gizlemeyeceksiniz, diye teminat almıştı. Fakat onlar, bu ahdi önemsemeyerek kulak ardı ettiler. Onu az bir bahaya sattılar. Bakın ne kötü bir alışveriş.

0: Yaptıklarından ötürü sevinen, öbür taraftan yapmadıkları işlerden dolayı övülmek isteyen kimselerin, sakın azaptan yakayı kurtaracaklarını sanma. Çünkü onlara o can yakıcı azap vardır.
1: وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاللّٰهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٍ
0: Göklerin ve yerin hakimiyeti Allah'ındır. Ve Allah her şeye kadirdir.
1: اِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لَآيَاتٍ لِأُولِي الْأَلْبَابِ
0: Muhakkak göklerin ve yerin yaratılışında, gece ile gündüzün birbiri ardınca gelip, sürelerinin uzayıp kısalmasında, düşünen insanlar için elbette birçok dersler vardır.

0: album.
1: Onlar ki Allah'ı kah ayakta divan durarak, kah oturarak, kah yanları üzere zikreder, göklerin ve yerin yaratılışı hakkında düşünürler ve derler ki, ey yüce Rabbimiz! Sen bunları gayesiz, boşuna yaratmadın. Seni bu gibi noksanlardan tenzih ederiz. Sen bizi o ateş azabından koru.

Ey yüce Rabbimiz! Sen kimi ateşe koyarsan, muhakkak onu rezil edersin. Zalimlerin hiçbir yardımcısı yoktur.

Rabbena, biz imana çağıran ve Rabbinize inanın diye tevhide davet eden bir zatı duyduk ve icabet ettik. Artık sen bizi affet, kusurlarımızı bağışla ve iyilerle birlikte bizim canımızı al.''

Rabbena, Resullerin vasıtasıyla bize vaad ettiğin mükafatları bize lütfet. Bizi kıyamet günü rezil ve perişan eyleme. Sen asla sözünden dönmezsin.

0: Abi.
1: Onların Rabbi de dualarına şöyle icabet buyurdu. Sizden gerek erkek, gerek kadın, hayır işleyen hiçbir kimsenin çalışmasını zayi etmem. Çünkü siz birbirinizdensiniz. Birbirinizden farkınız yoktur. Benim rızam için hicret edenlerin, vatanlarından sürülenlerin, benim yolumda işkenceye, zarara uğrayanların, benim yolumda savaşanların ve öldürülenlerin elbette kusurlarını örtecek ve elbette onları Allah tarafından mükafat olarak içinden ırmaklar akan cennetlere yerleştireceğim. En güzel ödüller Allah'ın yanındadır.
0: لَا يَغُرَّنَّكَ تَقَلُّبُ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا فِي الْبِلَادِ مَتَاعٌ قَلِيلٌ ثُمَّ مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ الْمِهَادِ
1: Hakkı inkar edenlerin diyar diyar refah içinde gezip durmaları sakın seni aldatmasın. Pek kısa bir zevk ve eğlenme. Sonra varacakları yer ise cehennem. Orası ne fena bir yataktır.
0: لَكِنِ الَّذ۪ينَ اتَّقَوْ رَبَّهُمْ لَهُمْ جَنَّاتٌ تَجْر۪ي مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهَارُ

Lakin Rabbine karşı gelmekten sakınanlara Allah tarafından bir ikram olarak içinden ırmaklar akan cennetler var. Onlar orada ebedi kalacaklardır. Allah'ın yanında olan mükafatlar elbette o hayırlı ve iyi insanlar için daha hayırlıdır.

Ehli kitap için de Allah'a iman ettikleri gibi hakkı tazim ederek hem size hem de kendilerine indirilen kitaba inananlar da vardır. Onlar Allah'ın ayetlerini değersiz bir menfaat karşılığında satmazlar. İşte Rabbin nezdinde mükafatları olanlar onlardır. Muhakkak ki Allah hesabı pek çabuk görür.

0: Ey iman edenler! Sabredin. Sabır yarışında düşmanlarınızı geçin. Cihad için daima hazırlıklı ve uyanık bulunun. Ve Allah'a karşı gelmekten sakının ki, felah bulup başarıya eresiniz. Nisa suresi. Medine'de takriben Hicri 6. yılda nazil olmuş olup 176 ayettir. Kadınlar hakkında birçok hüküm ihtiva edip cahiliye döneminde mahrum oldukları yeni hakları kadınlara verdiğinden ötürü bu sureye kadınlar manasına gelen Nisa suresi adı verilmiştir.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.

Ey insanlar! Sizi bir tek kişiden yaratan ve ondan da eşini yaratıp, o ikisinden birçok erkekler ve kadınlar türeten Rabbinize karşı gelmekten sakının. Adını anıp, kendisini vesile ederek, birbirinizden dilekte bulunduğunuz Allah'a saygısızlık etmekten ve akrabalık bağlarını koparmaktan sakınınız. Allah, sizin üzerinizde tam bir gözeticidir.

Yetimlere mallarını verin. Temizi verip murdarı almayın. Onların mallarını kendi mallarınıza katarak yemeyin. Çünkü böyle yapmanız gerçekten büyük bir günahtır.

himayeniz altındaki yetim kızlarla evlenince, haklarını gözetemeyeceğinizden, adaleti sağlayamayacağınızdan endişe ederseniz, onlarla değil, size helal olup, arzu ettiğiniz diğer kadınlarla, 2, 3 veya 4 hanım olmak üzere evlenin. Eğer bu takdirde de, aralarında adaleti gerçekleştirmekten endişe ederseniz, bir kadınla veya elinizin altında olan cariyelerle yetinin. Bu durum, adaletten ayrılmamanız için en uygun olanıdır.

Evleneceğiniz kadınlara mehirlerini gönül hoşluğuyla verin. Eğer mehrin bir kısmını gönül rızasıyla size bağışlarlarsa, onu içinize sine sine afiyetle yiyin.

Allah'ın sizin maişetinizin başlıca vesilesi kıldığı mallarınızı aklı ermeyen kimselerin ellerine vermeyin. Bu malları işleterek elde edeceğiniz gelirle onların ihtiyaçlarını sağlayın. Giyeceklerini temin edin ve onlara tatlı sözler söyleyin, güzel tavsiyelerde bulunun.

0: دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم وكفى بالله حسيبا.
1: Yetimleri evlenme çağına varıncaya kadar gözetip deneyin. Akılca olgunlaştıklarını görürseniz, mallarını kendilerine teslim edin. Büyüyünce ellerine alacakları düşüncesiyle o malları israfla tüketmeyin. İhtiyacı olmayan veli yetim malına tenezzül etmesin. Muhtaç olan ise meşru surette ihtiyaç ve emeğine uygun olarak yararlansın. Onlara mallarını teslim ettiğinizde bunu şahitlerle tespit ettirin. Allah hesap sorandır ve onun hesap sorması kâfidir.

anne babayla yakın akrabanın terikelerinde erkeklere hisse bulunduğu gibi, anne baba ile yakın akrabanın terikelerinde kadınlara azından da çoğundan da farz olarak belirlenmiş hisseler vardır.

Miras taksim edilirken, varis olmayan akrabalar, yetimler, fakirler de orada bulunuyorlarsa, onlara da bir şey verin. Ve gönüllerini alacak tatlı sözler de söyleyin.

Arkalarında eli ermez, gücü yetmez, küçük çocuklar bıraktıkları takdirde, onların halleri nice olur diye endişe edenler, yetimlere haksızlık etmekten de öylece korksunlar da, Allah'ın cezalandırmasından sakınsınlar ve doğru söz söylesinler.

0: وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا
1: Yetimlerin mallarını haksız yere yiyenler, aslında karınları dolusu ateş yerler. Onlar, yarın harıl harıl yanan bir ateşe gireceklerdir.

Miras konusunda Allah çocuklarınız hakkında şöyle emreder. Erkeğin hakkı, kadının hissesinin iki mislidir. Şayet kadınların sayısı ikiden fazla ise, onlar terikenin üçte ikisini alırlar. Eğer kız evlat tek ise, terikenin yarısını alır. Anne babaya gelince, ölenin çocuğu varsa, onun terikesinden her birine altıda bir hisse vardır. Eğer çocuğu yoksa ve kendisine ana babası varis oluyorsa, annesine üçte bir hisse vardır. Şayet ölenin kardeşleri varsa, ölenin yaptığı vasiyetin ifasından ve borcunun ödenmesinden sonra, annenin hissesi altıda birdir. Anne babanız ile evlatlarınızdan hangisinin size daha faydalı olacağını siz bilemezsiniz. Bunlar Allah'ın koyduğu farzlardır. Allah muhakkak ki alim ve hakimdir. Her şeyi hakkıyla bilir, mutlak hüküm ve hikmet sahibidir.

Eşlerinizin çocukları yoksa, terikelerinin yarısı siz kocalarındır. Eğer çocukları varsa, dörtte biri size aittir. Bütün bunlar, yaptığı vasiyetin ve üzerindeki borcun ifasından sonradır. Sizin de çocuğunuz yoksa, terikenizin dörtte biri eşlerinizindir. Eğer çocuğunuz varsa, terikenizin sekizde biri onlara aittir. Bunlar da yaptığınız vasiyetin ve borcunuzun ödenmesinden sonradır. Eğer miras bırakan

İşte bunlar Allah'ın sınırlarıdır. Kim Allah'a ve Resulüne itaat ederse, Allah onu içinden ırmaklar akan cennetlere ebedi kalmak üzere yerleştirir. İşte en büyük başarı da budur.

Kim de Allah'a ve Resulüne isyan eder ve Allah'ın sınırlarını aşarsa, Allah onu da ebedi kalmak üzere ateşe koyar. Hem onu zelil ve perişan eden bir azap vardır.

Zina eden kadınlarınız hakkında 4 şahit isteyin. Eğer 4 kişi şahitlik ederlerse, ölüm kendilerini alıp götürünceye veya Allah kendilerine bir yol gösterinceye kadar onları evlerde alıkoyun.

Sizden bir çift fuhuş yaparsa, onlara eziyet edin. Eğer tövbe edip, hallerini ıslah ederlerse, onları cezalandırmaktan vazgeçin. Çünkü Allah, Tevvap ve Rahim'dir. Tövbeleri kabul eder ve çok merhametlidir.

Allah'ın kabulünü vaat buyurduğu tövbe, kötülüğü ancak cahillik sebebiyle işleyip, sonra da çabucak vazgeçerek, günahtan dönüş yapacak olanların tövbesidir. İşte Allah'ın tövbelerini kabul edeceği kimseler bunlardır. Allah, alim ve hakimdir. Herkesin içini dışını hakkıyla bilir. Tam hüküm ve hikmet sahibidir.

Yoksa makbul tövbe, kötülükleri yapıp edip de, sonra kendilerinden birine ölüm gelip çattığında, işte ben şimdi tövbe ettim, diyenlerin tövbesi değil. Kâfir olarak ölen kimselerin tövbesi de değil. İşte öylesi kimselere çok acı veren bir azap hazırladık.

Ey iman edenler! Kadınları zorla miras olarak almanız helal olmaz. Çok belli bir fuhuş işlemedikçe, onlara verdiğiniz mehrin bir kısmını ele geçirmek için, onları sıkıştırmanız da size helal değildir. Onlarla hoşça, güzelce geçinin. Şayet onlardan hoşlanmayacak olursanız, olabilir ki bir şey sizin hoşunuza gitmez de, Allah onda birçok hayır takdir etmiş bulunur.

Bir eşinizden ayrılıp da yerine başka bir eşle evlenmek isterseniz, ayrıldığınız hanıma yüklerle mehir vermiş olsanız da içinden ufak bir şey bile almayın. Boşanmaya sebep uydurup iftira ederek, göz göre göre günaha girerek bunu almanız hiç münasip olur mu?

Nasıl alabilirsiniz ki birbirinize karılıp katıldınız, bir yastığa baş koydunuz? Hem onlar siz kocalarından hukuklarını gözetme konusunda sağlamca teminat da aldılar.

Daha önce geçen durum bir tarafa, bundan böyle babalarınızın nikahladığı kadınları artık nikahlamayın. Hiç şüphe yok ki bu Allah'ın gazabına sebep olan bir hayasızlıktır. Ne iğrenç bir yoldur o.

0: Ey mümin erkekler, şunlarla nikahlanmanız haram kılınmıştır. Anneleriniz, kızlarınız, kız kardeşleriniz, halalarınız, teyzeleriniz, kardeş kızları, kız kardeş kızları, sizi emziren süt anneleriniz, süt kız kardeşleriniz, kayınvalideleriniz, kendileriyle zifafa girdiğiniz eşlerinizden olup, evlerinizde bulunan üvey kızlarınız. Fakat zifafa girmediğiniz eşlerinizin kızlarını nikahlamanızda beis yoktur. Keza, öz oğullarınızın eşleriyle evlenmeniz ve iki kız kardeşi nikahınız altında birleştirmeniz de haram kılındı. Ancak daha önce geçen geçmiştir. Çünkü Allah gafur ve rahimdir. Çok affedicidir, merhamet ve ihsanı boldur.
1: Dördüncü cüzün 3. ve 4. ismini dinlediniz.

Dua, insanın hayata uzanan eli. Dua, insanın sonsuz kudrete kalbiyle yönelmesi. Dua, insanın ümitsizlik ve çaresizliğin karanlığından mutlak ışığa doğru yürümesi. Dua, hayatın nefsidir. Dua, ibadetin nuru ve kokusudur. Dua, Yaradan'ın huzurunda olmanın adıdır. Dua, ruhun madde kafesinin kapısını aralayıp kanatlanmasıdır. Dua, sevdiğine yönelmek, sevgiliyle dertleşmek, ona yaşadığı zorluğu da, mutluluğu da anlatmaktır dua. Allah'ım, senin her şeyi kaplayan rahmetin hakkına ve kendisiyle her şeye üstün geldiğin, karşısında her şeyin boyun eğdiği ve her şeyin ram olduğu gücün hakkına ve her şeye galip geldiğin ilahi azametin hakkına ve önünde hiçbir şeyin duramadığı izzetin hakkına ve her şeyi dolduran azametin hakkına ve her şeye üstün gelen saltanatın hakkına ve her şeyin fani olmasından sonra baki kalacak veçhin hakkına ve her şeyin temelini dolduran isimlerin hakkına ve her şeyi ihata eden ilmin hakkına ve her şeyi aydınlatan cemalinin nuru hakkına senden niyaz ediyoruz. Ey nur, ey kuddüs, ey evvellerin evveli, ey ahirlerin ahiri Allah'ım. Bizim ismet perdesini yırtan günahlarımızı bağışla. Allah'ım, bedbahtlıklara yol açan günahlarımızı bağışla. Allah'ım, nimetlerimizi değiştiren günahlarımızı bağışla. Allah'ım, duanın icabetini önleyen günahlarımızı bağışla. Allah'ım, belanın inmesine sebebiyet veren günahlarımızı bağışla. Allah'ım, İşlediğimiz bütün günahları ve yaptığımız bütün hataları bağışla. Allah'ım, biz sana zikrinle yaklaşmak istiyoruz ve seninle senden şefaat diliyoruz. Ve cömertliğin hakkına bizi kendine yaklaştırmanı ve şükrü eda etmeyi bize nasip kılmanı ve zikrini bize ilham etmeni istiyoruz senden. Allah'ım, huşu olmuş bir dille senden hatalarımıza göz yummanı, bize merhametli davranmanı, bize verdiğine razı kılmanı ve her durumda mütevazi kılmanı senden diliyoruz Allah'ım. Allah'ım, ihtiyaç ve yoksulluğu, şiddetli olan ve hacetini zorluklar anında kapına getiren, katında bulunanlara büyük rağbeti olan, kimsenin yalvarışı gibi sana yalvarıyoruz. Allah'ım, senin saltanatın azimdir ve mekanın yücedir. Tedbirin gizlidir ve fermanın aşikar. Kahrın galip ve kudretin her yerde caridir. Ve senin hükümetinden kaçmak imkansızdır. Allah'ım, senden başka günahlarımızı bağışlayacak, kabahatlerimizi örtecek, kötü amellerimizi iyiye çevirecek birini bulamayız. Senden başka ilah yoktur. Münezzehsin. Sana hamd ederiz. Biz kendimize zulmettik ve cahilliğimiz yüzünden itaatsizlik yaptık. Ve bizi eskiden beri unutmadığından, bize ihsanından dolayı rahatladık ve korkmadan sana isyan ettik. Allah'ım, nice kötülüklerimizin üzerini örttün. Nice belaları bizden geri çevirdin. Nice hatalardan korudun bizi. Hoşa gitmeyen şeyleri uzaklaştırdın bizlerden. Layık olmadığımız nice güzel övgüleri bizim için yaydın, bizlere verdin. Allah'ım, belamız büyümüş, halimiz kötülüğü haddi aşmış, amellerimiz bizi aciz bırakmış, heva ve heves zincirlerimiz bizi çökertmiş, yerlere sermiş. Uzun arzularımız bizi menfaatinden alıkoyup hapsetmiş ve bu dünya bizi boş şeylerle aldatmış ve nefsi emmaremiz kendi cinayetiyle bizi kandırmış.
Allah'ım, izzetinin hakkına senden istiyoruz. Amellerimizin kötülüğü, duamızın kabulünü önlemesin. Bildiğin gizli sırlarımızı açarak bizi rezil etme. Gizlice işlediğimiz kötü amellerimiz ve davranışlarımız, sürekli tefridimiz ve cahilliğimiz, nefsani isteklerimiz ve gafletimizin çokluğu yüzünden bizleri cezalandırmakta acele etme. Bize adliyle değil, lütfuyla gelen Allah'ım, feryadımızı dinliyorsun. Rahmetinle kuşat günahlarımızı. Adem gibi kabulünü görelim tövbemizin. Ey seslenenin sesine kulak veren Allah'ım, ey dua edenin duasına cevap veren Allah'ım, bu mümin kullarının duasına rahmet.

0: Boykota çağrı. Boykota çağrı. Siyonist vahşi İsrail'in mazlum Filistin halkının üzerine yağdırdığı cephaneye lütfen katkıda bulunmayalım. Cephane bizden olmasın, cephane bizden olmasın. Gelin İsrail, ABD ve destekçilerinin mallarını boykot edelim. İsrail ve ABD mallarını tüketen her kişi İsrail soykırımını desteklediğini ve Filistin'e bir kurşun attığını unutmasın. Kalbi çarpan her insanı boykota katılmaya davet ediyoruz. İsrail, ABD ve destekçilerinin cephanesi bizden olmasın. Unutmayalım, zalime yapılan yardım, mazluma yapılan haksızlıktır. Unutmayalım, zalime yapılan yardım, mazluma yapılan haksızlıktır.
1: Gönüllere akan ses, Cemre FM.

ilim, kültür, haber, sağlık, yaşam, müzik. Hepsi burada. Burası radyonuz Cemre FM. Kaliteli müzik, doğru haber. Burası Hakk'ın sesi olan radyonuz Cemre FM.

الحسين؟ أين تركت الحسين؟ كيف تركت؟